Mümkin. Bu çağda balla bununla kayıl bulmaydı. Çoğunlar demiş ki bunda kısa buludu, lakin ben kısa bulmaydı. Yani siz beni onu kıl bunu kıl degen bilen özünüz emel kılanmaysız o deydi. Neticede adamlarının terbiyesi küçten kalışı mümkün. Ballarını terbiyeleşecek yanında okutkocular bilen adamlar yetküzgen kayıllarının farkı çok emez. Lakin balla muallimnin gibini anlaşıqı bekerek mayıl. Bu belkim okutkocunun ballağa aktif, icabi obrazını namayan kılgallıqıdın. Onun üstüge okutkocular daim özü ögengen kayıllarını özü emeliyatın ötküzgenlikedin buluşu mümkün. Elbette okutkocularının mu kılamaydıgan işleri buludu, lakin ola adatta okutkocularının aldı da özünün kılamaydıgan işlerini çandırmaydı. Kadim kala bu noktanı naitim yaxşı düşengen, şunun bilen, ola balını özara almaştırıp terbiyeleş usulunu kullanğan. Yani atanla karşı tarafının ballarını terbiyeleyen. Bundaq bolğanda her bir bala okutkocunun yaxşı ülgüsü bilen uçuruşalıgan, ögünü dığını mu icabi kaydı boğan. Şunun bilen bir vaqtta mağızı en tayin muhim bir köz qarashını oturuğu koyğan. Atıbalı otursa da yaxşılıqını ayıplemesi gerek. Yaxşılıqını ayıplegenlerinin ailesi buzludu. Ailesi buzluğalla balısıga yaxşılıq elip kelalmaydı. Bu gapning mənisi atıbalı otursa da mükemmellikni həddidin ziyadı qoğlaşmaslıq ve karşı tarafını ayıplemesi gerek. Bu misal münasifat yıraqlaşıp getişi, hatta texımı zor bəxsizlik kelip çıxışı mümkün degenlikdir. Menimcha Mingzining bu gapi haqiqatan o'rinliq. O'ylab baqaylik. Hozir qanchalik ota-onalar va bolalar bir-birining yaxshiligini ayblayapti. Men doim ba'zi ota-onalarning balasining musiqa o'rganishini davomlashtirishini umid qiladiganligini, boshqa ishlarga ancha ahamiyat berib ketmasimi bo'ladiganligini, lekin musiqa o'rganishda cho'qim ching turish hamda yaxshi chalish kerakligini aytayotganligini anglayman. Agar bola bardoshlik beramisa, ular balani qattiq jazolaydi. Lekin bu çağda balla rastalla saz çelişini yaxşı görəmdi. Her kancı yaxşı çalğan tağdırdı mu? Kəlgüsü də çoxum muşu maharətki tayınıb turmuş keçirəmdi qandı. Əgər kəlgüsü də kişilər saz çalalaydıqan nərsini kəşif qılsa, balınız şu səbdin yaşaş maharətini yoxdub qoyar mı? Bu xil mükəmməlliyini həddidin ziyadı qoğuluş pozisiyası köp alada ballanın bunudun xoşallıqı erişəlməsliqini kəldürüb çıxırıblı qalmay, yana ata-ana bilen balı oturusudaki yeziyatkı təsir yetküzüb, payda ziyanını toluqlayamaydı. Ondaqda biz özümüzden balısını tərbiyelisek bulmamdı. Menimcha, əməliyyatda tərbiyeligili boludu. Lekin bir aldıngı şart, siz çoxum aldı bilen, teşiniz bilen işçiniz, dilingiz bilen söz ərkitiniz birdek adam buluşunuz gerek. Balınızın qandaq adam buluşunu ümit kılsınız, özünüz aldı bilen şundaq adam buluşunuz gerek. Fakat müşünde kılgandıla, bala andın sizni samimi de bez kıludu. Siz bilen billi boğanda, özünü teğimi rahat yes kıludu. Sizin kıyapıtınızını ügense, teğimi tabi boludu.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Motorsuz katnaş vasıtları kündelik səpərge çıxış axırqı 1 kilometrinin mühim tereki. Şundaqla, şəhər idarə qilishdiki bir qiyin məsələ. Yaqında Beijing şəhəri yeni bir növətlik motorsuz katnaş vasıtlarını quyuş tərtibini tözəş məxsus hərkətini yolğa qoydu. Bu yıl yol boşluqda motorsuz katnaş vasıtlarını quyuş ornidan 130 mingni köpəytdi. Çütün burun saat 9'da Beijing metrosu Şahı Bekiti'nin şark tarafındaki Şahı Yi Bekiti türlik motorsuz katnaş vasıtları bilen toşup ketken idi. Şahı Bekiti'nin ətigallik yukarı pəlisi de kündülük yolucu miqtarı 95 min adam qeytimgi yetidu. Her günü motorsuz katnaş vasıtlarını kuyuş ihtiyacı 10 minge yakınlaşıdu. İlgiri kuyuş rayonu kısbu ğaşka, nurğun kişiler 1 kilometre yarak çayğı kuyuşka mecbur bolatdi. Bugün

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, adetki kişiler mu kəsbi tənərkət dünyasında yeni baharını kütü aldı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Kızı küçəb qıya taşda yuqırğı yamış atıdı. Qıya taş asıda Xənvi Şay yan telefonda bu görünüşlərini xatırlaydıqan aylı başlıqlıqıdın, əmdilikdə reperlik kinişkisi gəyə, mayırlarının bir xətərlikigə köngül qoyub kapalatı qıldıqan reper qaylandı. Xənvi Şay əsildə bir yumşaq detal etiş, enjineri idi. Bırak kıyak yamışış onun için allıkaçan atıbalılık münasuvetini tekim ilgir sürdüğen işten sırtkı kızkış dairsizden alkıp ketti. Mundaq çıkılıp etkanda, Xənvi Şay'nın işten sırtkı çağlarda özüge ilan kılgan bir ketimliğ yeni kəsbi can. O, rapper bolğandıla andın bu tənərkətini tekim yaxşı düşengili buludu digen yes kılıp, keskilik bilen tik kıyak yamışış türünün rapperlik guvahnamısı imtihan berip ötüp, musabıqa aldıdiki tekşürüş, dəlilləş, nəticini bir tərəf qiliş, tənərkətçilərini qoğdaş qatarlıq kəsbi xizmətlərini üstig aldı. Xənvi Şayq oxşaş nurğun adətki kişilər noqul qatnış dairisidən halqıb ötüb, kəsbi tənərkət dünyasıda yeni baharını kütüb aldı. Ular marib, pul mamilə qatarlıq oxşumğan sahələrdən kəlgən bolsumu, əmma qızğın muhabbəti bilən qaytıdın özüge məbləq selişini talladı. Reperlik kinişkisi ve trenerlik salayet guvahnamısı bolsun, ya ki kulüp başkurguçi, musabıqı təşkili gücü bolsun, onlarının tənərkətki bolğan təlipi əmdilikdə ərkətki keliş bilənla qanaatılım qalmadı. Bəlki tənərkətini turmuşqa həqiqi sındırıp, yeni turmuş yarattı. Yakın qıylardan buyan tez əvcalğan kiçik tipdiki tənərkət türləri işçidə, hər sahə, hər kəsibdən kəlgən bu kəsib alqıqçılar, türlərinin kəsibləşiki qarab mınışıqa ün-tünsiz türtki bulub, hayati küçü uruqıb durğan pəyitini kütüb aldı. Tənərkət kişilik hayatının aşqışlıq məzmunu qaylandı. Çeni Qış Mərkizinin şerki, küç, reperi, 2000 yıllardan keyin tolğan Jin Shinyuan'nın bu işki salayeti bilen özünün məhsulat layeləş kəsbi arıq görünüşü Roşen pərxlanıdı. Oxşu pütürüşdən ilgiri Jin Shinyuan dostları bilen şerikleşip bir çiniqiş mərkiz açdı. Oxşu pütürgəndin keyin o nəzirini kəsbige mas kelidigan muqum xizmətki qaratmadı. Əksçə, ayılarının bədən çiniq turuşuğa teximi köngül böldü. 2024 yılı 4 ayda Jin Shinyuan küşməşqi hərəkətiga jang elan qilishqa başladı. Jin Shinyuan aytdıqça bu tənərkətni məşq qılğandan keyin onun turmuş halatında zor özgürüş bolğan. O daim müsabiqəyə tayyarlıq qilish məzgildə turdıqan. Özünün salamatlıq əhvalına ilgirki qarğanda texmi inçkilik bilan köngül bölədikan. Məşqin davamlaşdırğandan keyin Jin Shinyuan yana nurğun qaydalarını çoğqur düşünüş kerakligini bayqıdı. O faqat tənərkəçi buluş bilənlə qanaatlanıp qalmay, yana xalqara küş görsütüş birləşməsi küş görsütüş 2-ci dərəcəlik reperliqiga imtihan berib ötdi. O texim çoğqur ögünüş və reperlik qılış təcrübəsi arqılıq küş görsütüş türüge bolğan düşəncəsini çoğqurlaşdırışını ümid qıldı. Yana bir səbəb ayal reperinin kəmlikini toluqlamaqçı. Jin Shinyuan mındaq dedi. Məsələn, eğirlik ölçəş alqısıda ayal reperlərinin icra qılışı texim qolaylıq. Lekin ayal reperlar az bolğaşqa, bəzide meydanda qıstançılıq yüz berib, tərtib ravan bolmay qalıdı. Jin Shinyuan qoxşaş Wang Jinmingmu qızğın muhabbəti bilən kəsb yolunu özgərtdi. Serilmi taxtı klubunun asaslıq başqurğuçısı və yeni sortluq ərmək hayvanlarını yetiştirişdən ibarət iki kişilik xizmət onun ögəngən kəsbi, yəni sanayət quruluşu və başqırış bilən qılça münasidi yox idi. Mən Shenyanda daşı dokuyman. Bu şəhərinin yeni əqimdiki tənərkətlərgi bolğan sığdır işcanlıqı nait yoxuri. Mən bu şəhərdə serilmi taxtısı bilən uçuraşqan, dedi o. Bugün kündə serilmi taxta onun turmuşunun kəm bolsı bolmaydıqan qısmı qaylandı. O yenə serilmi taxta 30 dərəcəlik teyirleri və dövlətlik 1-ci dərəcəlik reper qayınlıb, teximi közü körüngən yaş ösmür serilmi taxtı tənərkətçilərini yetiştirişkə küş çıxardı. Wang Jinmingga nisbatan aytganda, sayohat yoki turmushda serilni taxta hamroh bo'lsa, odatdan tashqari bexatarlik tuyg'usiga ega bo'ladi ekan. 2 yil ilgari men bir qitimliq 20 necha kunlik serilni taxta sayohatimni tamomladim. Men Lhasa, Chengdu, Chongqing va Xi'anda serilni taxta orqali har qaysi joylardagi belgi xarakterli qurilish maydonlarga kart surkdim. U o'zining dunyoga serilni taxta nazari bilan qarashni orzu qildiganligini tilg'ilib Məsələn, bir pələmpəyini körgəndə, bu yerdə qandaq hərəkətki can elan qılğılı boladığanlıq haqqında oylanı mən, dedi. Selim taxta arqalıq oxşumağan uslubdiki teyiliş mayıllarını tonuqılı buludu. Bir niyet, bir məqsədli buluş duyğusu bunu xoşal qıladı. Tənərkət dünyasıdiki yeni salayet. 2017-ci ili 1980-cilardın kiyin tonuqan xan ve işvay qiyağı yamışıqı başıldı. Özümün bu tənərkətini rastını yaxşı görüp qalğınımını bayqab, şu çağda 4 yaş kirgen kızım dəndən bilən bilə sınav baxmaqçı boldum, dedi o. Kızı dəndən tuncuq etdim, qiyataş mərkizi kirgəndə, qiyataşdiki şəklər qıl, qiyataş noxtulur qarta, təbii izdiniş istikini namayan qıldı. Qolunu sozub tutuş, putini götürüp yuqur qoyurləş, insanların yamış ixtidari balının bədində toluq namayan bolğandı. 2020-ci ildən hazırqıca biz hər həftədə az digəndə iş küşq etdim, qiyaq yamışış məşqi qılımız. Kızımın müsabıqı meydanında tırış otkanlığını görüp, ben bu tənərkətinin maharet cihette bəsliş bulublu kalmay, yana mürekkep kaydı sistemisinin mu barlığını baykıdım. Xanu işey yana mındaq dedi. Kızımın qiyağı yamış tənərkətini texim yaxşı düşünüşü, neticisini yuqur götürüşügə yardan beriş, şundaqla, kızımın üsüp yetilişüge texim çonqur həmrah buluş üçün, məndə qiyağı yamışış reperlik kinişkisi iliş uyi payda boldi. Qaydını sistemlik ögengendin kin, kəsbi nuqtudun dəndənin məşqiga yitəkçilik qılıplı qalmay, yəni başqa atanlar və balılarga bilim umumlaşdıralaymın. Nəticə bəzilərinin 30, bəzilərinin pilos 30. Bu pilos bəlgisini nurğun atanlar düşənməydi. Xənuyşay düşəndürüp mandaq dedi. Qoş bəlgisi eğirlik mərkizini ötkəş, həmdə kiyinki taş nuqtusuğa qol siliş, yüzünüşigə vəkillik qılıdı. Adatta məşqi diqqət qılmağanda, müsabıqıda halqılıq numarını yoxdub qoyuşu mümkün. O yana atanlarını əskərtib, mındaq dedi. Nurğun kiçik dostlar küçü azızlap xorğanda, bivasıda düşüb getidu. Lekin qaydını düşəngəndin kin, kündülük məşq çəriyanda onlarga ün-tünsiz tələb qoysaq, küçü xorğan vaqıttımı ölçəmlik hərkət qılalaydı. Atanlarının səvürçanlıqı və reperinin kəsibçanlıqı, xənvi şöyinin pənni umumlaşdırışını naiti nəticə ünümlük qıldı. Onun da bir xil alayda muvaffaqiyyət duyğusu şəkilləndi. Biroq qızıqışdan kəsibki özgürüş yerim yolda qoşulub olğanlarga nisbətən asan emas. Reperlik kinişkisi, ternerlik kinişkisi qatarlıq kəsbi guvohnomalarga tayyarlıq qılğanda qiyinçilik görülüşkə başıldı. Ən asaslı qiyinçilik vaqt toqunuşu. 3-4 gün mərkəzlik tərbiyələş və imtihan tayyarlıq qilish üçün xizmət və turmuşni aldın yaxşı orunlaşdırış kerak, dedi Xanvey Şöy. O, tiqiyağ yamış reperlerinin köpincisinin koşumç vəzipə ötəydi qalıqını. Köpçilikinin öz xizmeti, ail həmrayı bilən reperler xizmeti arasında tamponluğunun qandaq saxlaşdı xırısqa duşkildi qalıqını etdi. Wang Jinmin yana mındaq dedi. Reperlik kinişkisi və ternerlik kinişkisi imtihanının qiyinlik dəridisi, dəridisinin öz işiga əkşib aşıdı. Serilmi taxtı tənərkiti çataldın kirgen. Hərket nami köpinç ingilizcə. Biz tələbbüs qilish, qoş bizish və tərcim qilishni qayt-qayta məşq qilishimiz kerak. Reperlik qilish jarayonidami o'ngsizlik bor. Jin Shinyuan ikkinchi qitim reper bo'lganda, oldidagi tənərkətçi tuyg'usiz yarlinib, yota to'rt boshliq muskuli uzilib ketdi. Ayni chaqda men bak jiddiylashgandim, lekin bosh reper bo'lish sifati bilan cho'qim sovuqqan bo'lishim kerakligini bilib, darhol qutqizish mashinasi chaqirib, yaralangan mayirni doktorxonaga olib, jiddiy qutqizdim. Naq maydondagi tamkinlik o'tib ketgandan keyin g'oyat zo'r ro'yi zarba uning ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. Kallamda tanarkachilarning yaralangan ko'rinishi to'xtamay chaqnab turdi. Bu meni buningdan keyin musobaqa maydonida cho'qim umumiyizlik qo'g'dash tadbirlarini yaxshi ishlashga ogohlantirdi, dedi u. Jin Shiyuan mundaq dedi. Qatnish darajasi qancha cho'nqir bo'lsa, tanarkatning qimmatini shuncha his qilg'il bo'ladi. Biz har kuni japoliq mashqni tamomlaymiz. Amma hər günlük məşq çəriyanda bədəndiki hər bir özgürüşünü eniq hes qılğılı buludu. Bir ızda məustəkkəm çıngtırışının özlə mühim əhmiyyət giyge. Texim köp tallaş və tanponluq, salayət özgürüşünün kündülük turmışıq yüşününğən. Cüşin daim yenda bədən çıngtırış somkısı isi valudu. Somkıqa tənərkət giymi, tənərkət ayıqı, mikrofon və iPad qatarlıq üskünlər qaçılanğan bulub, elib yürüşkə tolum əplik. O zanjirsiman çeniqish markazining o'xshimagan joydagi do'konlarga berib, badan chiniqtirish treneri bo'ladi. Har haftada oz deganda 8 soat dars o'tadi. U bir donliq tanarkat markazidagi do'konning xizmatchisi bo'lib, xizmat vaqti uzun, uning ustiga navbatchilik muqim emas. U mundaq dedi. Xizmat vaqti qancha jonliq bo'lsa, rahbarlar bilan quyuq aloqani saqlashga to'g'ri keladi. Өз қызметімні яқшы ішілген әквалда, андын мұқым вақыт шықырып, қошымшы қызмет қылалаймын. Шынуңлен бір вақытта Джушин ене азырқы қызмет орны вә қошымшы қызмет орнының мұсапысыны тәпсілі есаплап шықты. Беріш келіш дайырысыны имкан қадар кішкіл тіш керек. Мұшында қылғандыла, тұлып ташқан жисмани күш вә зихни күшіні сақлап қалғылы болады. 1990-лар туғылған Джушин ілгірі ингіз тілі оқытқытсы еді. О, алақты орда ішлемчілік қылған, тәлім тәрбия кәсіпі кірген, дәстепті бесімі тақабыл тұрыш, орықлаш үшін бәдән чынықтырған. Кейін давамлық мәш қылыш арқылық астаста тәнәркетіні яқшы көріп қалған. О, дайым курсантларының ұжудыдың өзінің әйін чағдыки сайысын байқайды. Бәз курсантлар тәшәбіскарлық білен бұ әркетінің қанда қылғанда текім өлчемлік қылғыл болуды. Қанда қылғанда текім тоғыра күшме әшқи қылалаймыз деп сұрайды. Пасып қатыныштын тәшәбіскарлық білен тәтқық қылышқа өзгіруді. Бұ қыл өзгіріш найт яқшы болды, деді о. О, өзімі өзінің мәшқи гіла көңіл бөлдіған курсанттын, курсантларының алтыны әр вақыт көстілдіған тенір ғайланды. Тенірлік салайтыдың ерішке муапқия тұйғысы, Джушинның бәрдашық берішідікі әркетлендір күш күш. Әмділі оқыш бітірген бір аспирант оқуғычы, Джушинні оқыш бітіріш ілмей мақалысы кіргізіп, рәхмітін етті. О, сәмемейлік білен мұндақ деді. Қызметімнің курсантларға бұнш чоң тәсір көрсетілгенлікіні ойлапын бақмаптымын. Итрап қылыш тұйғысы әрқандақ мұкапаттымы қымет кешкен. Қызғыш біләні чекіліп қалмасылық еңіче тәнтірбия ихтияжы ғайланды. Хәні үшей үшін етқанда о айлы башылықы білән рэпірінің қос салайтының ғырәлішіп кеткелікедің әпсізлінді. Илгірей дәнден әр қытым қияғы ямашқанда хатыр қалдыраттым. Лекен рэпір болған дейінкен мейданда оның ішпадысыға әр вақыт диқат қала алмайтым, деді о. Лекен бір қытымлық мұсабықыда ішкелен хошалық қерішті. Яны бір қияқ ямаш күші дәнденні сөретті тартып қойды. Бұ қытымғы мұсабықыда мән оның қоғдаш рейпері болдым. Бір тал қияқ ямаш арғамтысы ішке ұлат кішілерінің ортақ қызғынлықын қозғыды. Кәсіби мұсабықы мейдандығы оқшаш рамка, дәл адетки кішілерінің тәнтірбиеге чоңқыр қатнашқанлығының әң яқшы гуахтысы. Яқын ғилардың бұян марет тәнтірбиесінің тәрәқи қылышы вә умуми халық бәдән чынықтырышының умумны шығы әгішіп, қияғы ямышқа оқшаш ауам тәнәркеті тез тәрәқи қылды. Хәні үшуәй мұндақ деді. Кішік түптіке тәнәркетінің мұсабықыдыке вәзіні ешіп, түрінің умумны шығы вә соды тәрәқиятыны күшілік терәк білән тәмінлейді. Қияғы ямыш түрідіке медал саны, яқынқы бір нәтші нөвәтлік олимпик тәнәркет мұсабықсы да үздіксіз көпәйді. Шынуңлен бір вақытта, дөләт ішідікі қияғы ямыш сарайларының санымы ешіп, дөлтімізді ішіленген қияғы ямышыдыған текім көп мәқсулатлар барлық келді. Олимпик тәнәркет мұсабықсының түрек қылыныштың бұрын, серілімі тақта көпінче іштің сұртқы қызғыш сүпті де мәуджет оптыратты. Көпчілік пәкәт али мектеп, яки клуб пағалетлерге қатнышатты.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, bu vaxtba qıçılar qandaqıqında açıqlamasını ügünələydü. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər biridu.
1: Torlarda balı bexişqi münasiyyətlik nurğun maqallarının asıdık inkaslarda bir qısım atanılarının kündülük durmuşda balılardan açıqlanıp, özünün keyfiyyatını bozvalğalıq toğrusu ki qaldırğan sözlerini görüb durumuz. Atanı bola süpütümüz bilən keyfiyyatını tənşəş kereklikini bilimiz. Lekin, arğıllıq, təşvişliniş, və balı bekişinin tügümez bisimlere inçik işleri aldı da, keyfiyatımız yenila məlum bir vaxtlarda gümran bulup kalıdı. Emeliyette, atanılar balılarını bekvatkan bu ceryanda, atılmış açıqlanmaslıq, gazepki berdaşlıq veriş, özünü tutuviliş, ya ki özümüzden içindeki tutuldavatkan ciddiçilik takabıl duruşunu mecburlaş digerler, bazı da rastla emeliyette uygun kemmeydiğen, kılıç tasbiri şok buluşu mümkün. Belkim biz bunun üçün aval keyfiyatının mənbəsini tüptün düşünüşki terişip yakışımız gerekdi. Keyfiyatı nisbətən biliş noxtumuzni özgərtişimiz gerek. Şu asasta asta-asta balılar və özümüzni texim yaxşı düşünüşimiz gerek. Ən aval bununğa könlümüzdə, yəki kəlgüs planlarımızda, özümüz əməlik aşırılmağan arzu armanlarımızni əməlik aşırış təlifine koyu almaslığımız gerek. Bəzi də, bizden balılarımızga açıqlanışımızdaki sebep, ameliyatta onların bira işini hata kılgallıqıdan ya ki yakışı kılalmağallıqıdan emez. Belki onların kılgan etkileri bizden ümidimizge maskelmigelligiden buludu. Biz bu balının tapşırığını tiz hem yakışı işlep bir işini ümit kılımız. Lekin onlar hem işe astıq buludu, söyreydu, erkel uşaq uşaq işler bilen dikti uyanmayanı çeçidu. Biz balılarının özünü tizgillep, elektronluk üskünlerden oynayış vaxtını muvafiq təhsilinləşini ümit qılımız. Lekin, iş ona əksçib olub, oynayış vaxtı barğansır uzunğu sözülüb getirdi. Biz yana balının keyfiyyatını özü kontrol qılışını ümit qılımız. Lekin balılar yanıla, yığlap varan çoran qılıdı o digendek. Əməliyyətdə bu xil hissiyat cəhətdiki kiçik toqunuş vəqələrinin yüzberişi, köpünç allarda bizden ümidimiz bilen balılarından körsetken halıtı diye azıraq hata pariq çıkıp kalgalıgıdın buludu. Psikologiyada kütüş iğişi edip atılıdığan bir söz var. Biz emişe balılar çoğunlarga uxşaş qaydilik buluş kerek, anlış kerek deyip karayımız. Lekin emeliyette balılarının çoğunmen kurulması yanılı yetilvatkan mezgildi buludu. Onlar çoğunlarının nimidavatkallıgını İniq, toğra və mükemmel düşünəlişinə atayın. Quramıqı yetkərlərgə oxşaş, hər vaqt səgək və çeçən çaqqan bulalmaydı. Şu səbəbdən xatalıqını siz əskərtkən təxtirdimu, tiz sürətdə özgərtib siz digən toğrayagı baralışın atayın. Həm ondaqma qıpın bulalmaydı. Öz spitiliş, özlüksiz sınaq və xatalıq ötküzüş, şundaqla özlüksiz tənşəb toğırlaşcər yani. Biz pəqət, bu çoğun minin oylığınımdaki kılıç kerek degen bu irademizden taşlap, balığa ügünü vatkan, üsp yetili vatkan, terakki kılı vatkan hayatlık dep karagandıla, nurgun keyfiyatlarımızdan asta-asta boşap, açığımızdan pesle vatkalıqı neskalemiz. Kudu bir blog yegisi etkandek, balılarının bizden ümidimizden ornayalmaslıqı yol koyuşumuz kerek. O, bizden sahne eserimizden rolunu oynayışı emez. Belki özünün turmuş ritmi, hayatlık yönelişi bilen

Şundala özdümü muşundaq yaxşı tərəfinin barlıqını, özününgmü muşundaq süyümlük adam işkənlikini hiss qılalaydı, dedi Yuki. Maqtaş toqqaçılaş punktiga oxşaydı. Dostanı muhitta köpçülük bərgən icabi inkas adamni küşünü urğutup davamlıq alğı ilgirlişige ündeydi. Bolupmu keypiyatı tövən bolğan dostlarının bu xil yığılışını hiss qılış tuyğusimu texmi küşük buldu. Fiona maqtaş yığılışıga qatnaşqılı bir yıldan aşqan bolsumu, biraq o köpçülüknin bəzi maqtaşlarını aşqitimki maqtaş yığılışıdiki hasılatlarını, yani maqtaş sözleri yazılgan laqqıda qağazda selangan xaltını hazırgıç saxlap geldi. Bir körüşüpla kişini hayran kaldırgan talantlıq icadiyatçı, turmuşni intayin suyduğan adam, güzel akıl parasetlik, siz intayin salapetlik, qatarlıq nurgun maqtaş sözle bu xaltıda var. Bu xaltını Fiona kütüphanısıga koyup koygan bolup, o daim bu xaltıga qarap külətdi. O, eger pürsət bolsa, yeni bir meydan maqtaş yığılışıga qatnaşqım var, dedi. Qatnaşqıçılar bargan seri aktip, o çıxıyoruq bolup getdi. Liao Liao maqtaş yığılışı içişqa bel bağıldı. Şundaqla maqtaşının küçünü kördi. O, 30 yaşqa kirmigen Xiaoliu bilen tuniship qaldi. Xiaoliu'nun hujududiki maqtaşının kişilerge ilip kelgen özgürişlerge kuvaqçı boldi. Tunishishinin dastipida Xiaoliu'nun keypiyati anchi yaxshi emas bolup, amdila bir mezgillik toy turmushini axirlashtirup, özi yalğız bir kichik balni beqlatatdi. Atrapidiki uruq tuqqan dost biradirleri Xiaoliu'nun ajirishish qararini tushanmaganda Liao Liao uni qollaydiganligini va muayyanlashtirilganligini bildirdi. Menimcha siz bek qaysar ishkansiz. Özingizning hayotini yengilashga jur'at qilibsiz. Haqiqatan qaldisgansiz. Sizning qalbingizdagi baturlik bilan tashqi qiyofatingiz roshan selishtirma bo'lib, meni bek hayron qoldirdi. Söhbet ayaklaştı. Liao Liao naid tezla öndidar dostla çemberki arkalık Xiaoliu'nun özgürşini kördü. Üç aydın kiyin Liao Liao Xiaoliu bilen yeni bir qetim körüşti. O, əmdala bir yeni hizmet almıştırgan bolup, çıraydın nur yığıp duraddi. Dəsləbki körgən çağdiki altı bilen tüptün oxşumaydı. Yuki təşəbbüs qılgan maqtaşının dəsləbki məqsidimi onun kündülük turmuşdiki köz dişi bilen münasvetlik. O, yaşlarının azdır köptür maqtaş ehtiyacı barlıqını bayqıqan. Nurgun yaşlarının ösüp yetiliş cəriyanda icabi cəhətin qollaş və rəqbətləndürüş kəmçil bolışı mümkün. Onlar ızcıl teximu yuqarı nişanını qoğlaşıp, naiti yaxşı qılgan qısmıqı səlqarğan. Nurgun kişiler özünün kemçilikini asallı eğitip bir alaydı. Lekin özünün artıqçılıkını tezle eğitip bir almaydı. Başkalarının maqtışı aldı da daim xecillik, onaysızlık his kılıdı, dedi Yuki. Əmliyyatta her birimizden artıqçılıkı ve kemçiliki var. Şuna qobul kılışımız, toğru dönüşümüz gerek, dedi Liao Liao külüp durup. O, özünün etrafındaki kişilerinin özüge anç işenmeydiğallıkını bayqıgan aman, onun maqtaş istekini qozğaydı. Çoqum qarşı tərəfni özügə işənçi, toluq bolğıcı maqtaydı. Liao Liao'nun arzusu kəlgüsüdə davamlıq maqtaş yığılışını ötküzüb, texmi köp kişilərinin işənçisini aşırıb, texmi xoşal yaşıqa paydılıq şərait yartıb veriş.

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш yolu da ijtihat bilen izdinovatqan, izdinish davomida alg'i ilgirlayotgan radio anglovchilar. Mush vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Bugungi ugunish programmamizda anglashonlarni qarshalaymiz. Men Arapat Osanja. Biz bugungi ugunish programmamizda boshuvchi Si Jinpingning 2021-yilning 10-oyining 22-chi kuni Xuanghe daryosi vodiysining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishga cho'nqur turtki bo'lish suhbat yig'inida qilgan Xuanghe daryosining Junxua millatiga mangu baxt yaratish uchun bo'shashmay kurash qilish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini va boshuvchi Si Jinpingning 2022-yilning 1-oyining 24-chi kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Biyorosunun 36-cı qetimlik kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Koş Karbon nişanını işqa aşuruş, bir meydan, kən və çonkur özgürüş namlıq sözünün muyumluqtısını anlatımız.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 22. günü Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkır türütkü bolu sökbet yığında kılgan Huanghe Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladımız.

دولتمیز یعنی ترقیات باسخچه کرده. خوش کربون خزمتن آلغ سلزتش، بایلک محیط نی چکلپ ترواتگان گودلیک مسئله لانه حل قلش. امکانیتلیک سجل ترقیات اشقاشورشنن جدی اکتیاجه. تکنیکنن ترقیات یوزلنشیگ اویغلشش. اقتصادی قرلمنن تپنی ازگرتب دریدسنی اوستورش کتردکو بولشنن جدی اکتیاجه. خلق آمسنن کندن کنگی ایش بیرواتقان گزل اکلوگیالیک محیط اکتیاجنی قاندروش. آدم بلن طبیعتنن ایناق بلی اوتشنی الگر سورشنن جدی اکتیاجه. چون دولت خاص مسئولیتمزن تشبسکارلیک بلن زمه گیلش. İnsaniyet taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishning jiddiy ehtiyoji. Biz qo'sh karbon nishonini ishqa oshirishning muhimligini to'liq tonib, qo'sh karbon xizmatini olg'a siljitish ishonchimizni kuchaytirishimiz shart. Qo'sh karbon nishonini ishqa oshirish bir maydon keng va cho'nqur o'zgarish. U asosli ishqa oshirg'ili bo'ladigan ish emas. Biz strategiyalik tafakkur iqtidorimizni o'stirib, sistema qarishini qo'sh karbon xizmatining butkul jarayoniga singdirib, mundaq to'rt munosabatni yaxshi bir taraf qilishga ahamiyat berishimiz kerak. Birinchi, taraqqiyot bilan bulg'imi chiqarishni azaytishning munosabati. Bulg'imi chiqarishni azaytish, ishlab chiqarish kuchlarini azaytish deganlik emas. Bulg'imi chiqarmaslik deganlik emas. Balki ekologiyani oldingi o'ringa qo'yib, yeshil to'g'an karbonlik taraqqiyot yo'lida mengib, iqtisodiy taraqqiyot davomida yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartirishni ilgari surish. Yeshil taraqqiyot tipiga o'zgartirish davomida texnik zo'r taraqqiyotni ishqa oshirish deganlikdir. Bir tutash planlashni ching turib, karbonni to'valitish bilan birga energiya bexatarligi, kasb zanjiri va ta'minot zanjirining bexatarligi ochliq bexatarligiga haqiqiy kapolatli qilish, ommaning normal turmushiga haqiqiy kapolatli qilish kerak. Ikkinchi, umumlik bilan qismanlikning munosabati. Ham butun mamlakat bir taxt shaxmat bo'lish engini oshirib, siyosat tadbirlarini jipslashtirish, moslashtirishni kuchaytirib, birikmi kuch shakllantirishga haqiqiy kapolatli qilish. Ham rayon boyligining tarqilishi va kasb ish taqsimotining obyektiv amaliyatini to'liq o'ylashib, joylarning kasb qurilmasini tanishish yo'linishi va qo'sh karbon harakat loyihasini tadqiq qilib bekitib, tang qadamda mangdigan hammani bir tayoqda haydaydigan ishni qilmaslik kerak. 3-chi, uzoq muddatlik nishon bilan qisqa muddatlik nishonning munosabati. Ham mavqeni hozirga qo'yib, konkret masalalarni puxta qadam bilan hal qilib, kichik g'albilar orqali cho'ng g'albini qo'lga keltirish. Ham yiroq kelgusiga nazar selib, ko'z oldidagi manfaatga berilish, natija qozonishga oldirash ideyasini tugitib, karbon to'g'anlitish ritmi va solmiqini yaxshi egilab, haqiqatni amaliyotni izlash, tartib bilan tadrijiy ilgari surish, sijil kuchash kerak. 4-chi, hukumat bilan bozorning munosabati. Ikki qo'lda kuchashni ching turib, qobil hukumat bilan unumlik bozorning texnik yaxshi birlashishiga turtki bo'lib, qo'sh karbon xizmatiga doir rag'batlantirish, cheklash mexanizmini barpo qilish va takomillashtirish kerak. Hurmatli radio tinglovchilari, biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 22. günü Fangha Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkur türetki buluş söhbet yığında kılgan Fangha Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını ve Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jungo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. Kıtımlık Kollektif Ügünüşüge Riyasetçili Kılganı Sözlügen, Koş Karbon Nişanını İşka Aşuruş, Bir Meydan, Ken ve Çonkuru Özgürüş namlıq sözünün muyum noktasını anlattık.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz bu bir kaç günlük programlarımızda Rashida Seyit'nin Yürekteki Kuyaş namlı hikayesinin aldın kısımlarını anlatıp kandık. O, barcha zihnini, bütün vaxtını ve mehir muhabbetini şu barla erge, şu ailesi gelip yakışlıgan bozu mu? Beşiği iğir günler keyende, kaynanısı bilen eri birleşip, onu davalaştın vazgeçmekçi. Pul dünyanı, onun hayatı da mu üstün oranına koymakçı buldu. Təliğe yarışa, dadısı onu davaldıp, sakaydışıqa bel bağladı. O, kesel karvatıda yetip, nurğun nesleni düşendi. Ama, her kancı bosumu bu güzel hayatıdan vazgeçkiz kemmedi. O tuyuqsızla, özünün, fakat erinin muhabbeti tüpeylila, öyrü yaşap kelip atkallıqını hes kaldı. Ondaqta, onun kesili sallı masasa kıyamı. Eri, yani onun yenin kaytıp kelamı. Bula kızıqsınız, dektiniz dağımlıq bugünkü radio jorlu programımız orlaştırılgan Rashida Seyit'nin Yürekteki Kuyaş namlıq hikayesinin devamı da bosun.

bütün bedenim muzdek terlep, kollarım dırıldap titrep gitip atattı. O şu tatta, kolumunu tutup burunkudaki çaşlarını sılap bakkan bulsa, minin kandak bir azap içinde bu keplerini davatkalıkımını belgen bulattı. Ama şu tatta o, naite bir perva, naite bir hamidi. Ha, nimi gep? Özünü bir kadı bir kadı para kendik pürmey. Deydiğen gibi boz demem sen. Her kandak talipin bolsa, derhal orundayım ben. Onun, orundayım ben deyken gibi anlap, bir kısımını bop kaldım. Meyli kandaklı bulmuşsun, bugün o gepni onunla demesem zadı bulmaydı.

şu gəpləmətdi. Qaysı gün anam şundaqraq bir gəpləni qılatqan. Mən anamğa, bu qaysı zaman, nəki yox gəpləni qıldıkən sən digəndim. Dedi Səlim tam tərəfki qarım. Səlimnin bu məsələyə bolğan qarışı şundaq addili gəpələn tügüdü. O, anısı bilən birləşib, minin azablıq hissiyatım bilən oynaşmaqdı idi. Olacı boğanda, muhabbet, ailevi münasibet, bir ayalının künli, şüncilik addi, şüncilik etibarsız nersi idi. Vicdan, akide, samimiyetki çetildiğen turmuş ni, onunca kandak bir taraf kısa, şundak bir taraf olattı. Ola özni, neymiş ki minin ornumda koyup oylap bakmaydıgandı. Kalbimde haman ailemni qoğdap geliş. Onu paçılmaslık. Gerçi günlerim sanaklık kalan bolsa mı, onu başka bir ayalga tutkuzup koymaslık iradesi urgup durattı. Bir adamda pekat birli yürek boludu. Bir adamın birli ailesi boludu. Bulan herkes mu, birisi gizletip belgeli, ötünü belgeli. Koşumca paydalanış üçün ötünü belgeli bulmaydı. Selin'in yüreği pekat mağını mensup. İşkimiz gibi təvə bu aileye pekat işkimiz gibi təvə buluş gerek. Mən yüreğimi kirgen soğuk bir buranın zərbistin onun bağırdın açırdım. Nait tizla özümünü nirgı aldım. Şu tapta, mən onun dilini rəncitken, yirak tukunuğa, sırdaş bulmağın dostluğa aynıp gelvatkan idim. Mən hayran. O neyim üçün anısının aşı gəplərini anlığanda, kılcı ğalidili keskınmığandı. Qaynananın urunuşları onunla halvedek yakkandı. Demek, o menin ölüp ketidiganlığımni yüzde yüz cezimleştirip bolğan. Xizmetdaşlarımnın paranlarda, ayal ölüp ketken erle, ayalın ölümü kegen ayallağı kösilip, kaysı ayalını asan bola dep, xiyal kıldıganlığını anlap kalğan idim. Eniş ucağda, menin erim undaq erlenin qatardı neymiş kısuğun dep, taza külüp diken ben. Tehi, ulanın sağlığı kıptıken ben.

gerçi ilgiri onun eri ve kıynanızdın katlık könlü ağırgan. Ulanın pul üçün özünü davaltıştın vazgeçmekçi bu halıqıdın katlık rencigen bolsun mu? Ama yanıla şu ailesi, yaxşı köyen eri üçün hem bir geçidap kayserlikten yaşap gilvatatdi. Hatta özünün kaydıdan sakayıp normal turmuşka kaydışıga ümit mi bağlıgan idi. Ama kim bilsin? Kıynanısının onun teki közü uçuk vaxtıdıla erige yeni bir hudun ilip bəməkçi bu qalıqı. En mühimi erinin bu işgı tutkan pozisiyası onu bütünləy ümitsizden dürvətkən idi. O, her kancı bosumu özünün bundaq künge kalarını oylapın bakmağan idi. Ondaq da onun kengi günler kandaq bola. O, keseldin sakı yalamı. Bola kızıqsanız, dekdiniz davamlıq Ətki Radio Jurnalı programımız orlaştırılgan Rəşidə Seyidinin Yürəkdiki Quyaş namlıq hikayesinin davamı da bosun.

0: İzzet hürmeti ve mukaddes fikrini anlı kogdat. Hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
1: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Aysin xandavatqan yeni məhəllə Yalqındağının şimaldakı kiçik bir bostanlıqnın sırtıqıraq çaylaşqan bir kənit. Şimal qarğanda Tianshan diyğinin yıl boyu appaq qarğa pürkünüp durduğan boğdu çoqqısı. Janıbqı qarğanda Yalqındağının pagar-pagar çoqqıları. Yeni bir janıbda bolsa çöltaq idirliqleri közge taşınıp durudu. Bu kənit Karızı kurup ketken, tövenki mahallet gedihkalla küçürüp gelinip, ultraklaştırış bilen şekillengen. Bu kenet gedihkalla, bütünlüğü masinlaşkan kuduqa tayınıp terikçilik kılattı. Bu kenet, bostalıqnın yokursağı çaylaşkan bulup, kenetnin şimali ken ketken say. Sayda, şimaldın canıqa qatar-qatar ketken karızlaba. Kayızılgan karızların çıkırıp etliyen topudun karıganda, bir kavet şiğil taş tuprağının astı pütüllay kumsangu seğiz ət tuprağı idi. Aysimhan davatkan yer, Moşu sayının kenetke en yakın boğan yerdeki şiktal karızının ətrapi. Bu şiktal karızının suyu allı kaçan kurgan.

tih quduqlarımı gömürlüb, çoğun-çoğun azgalla şekillengen. Mahalledikiler bu yerni palaket bastı dep, ballar turmak eşek koylarının mı bu tarafki ketip gelişten hazar eylişetti. Neçe ayının aldıda Aysim Khan, hoşunlanın tuyğu katnışıp, yeni mahalli kegende bu yerni köygen. O, kız tarafdan hemrah bop kegen. Kız tarafdan uruq tıkan ve xolum hoşunları dastıqanda oldurup bulup, kodula ve Kudula vekilleri beyt etişi vatkanda, Aysim Khan'nın beyt bilen hoşu bulmuğuşka sırtkı çıkıp, şigitlerinin oğlaq tatışın tam aşı kaldı. 1980 yılların kin kişilerinin turmuşu yaxşılınıp, mədiniyet ihtiyacı tədirci aşdı. Hər xil mədiniyet paliyetleri canlandı.

Shu kuni Oysinxon kechich uxlayolmadi. Ha deganda yilg'i qumsang'u seg'iz atlik soy uning ko'z oldiga kelib elib, uni faqatli oramida qo'ymadi. U kechichi ko'nglida inchiki planlab chiqdi. Biroq o'chog'da ular yangi uyni selish bilan aldirash bo'g'ashqa Oysinxon o'ylaganlarni erga deyishni muvaffaq ko'rmadi. Mana amdi ularning yangi uyi bitib ko'chibmi kirdi. Bugün kecha Qudratning kayfiyatimi yaxshi. Bu dal Oysinxonning yilq chog'ida kechada o'ylaganlarini aytadigan yaxshi payti edi. Shuning u Qudratning savollariga yo'shirib o'ltirmay, iniqin deyish qaroriga keldi. Oysinxon xo'shinlarning to'yg'i berib ko'yganlarini va keyin o'ylaganlarini bir nima qo'ymay to'liq bilan dabbadi. Hay, u to'yg'a nima bog'an? O'g'loq tatqili. Haras, o'g'loqni sen davatgan oshiya tatqiqo deyman. Men hajab bu ishni o'ylamabdimina. Boyning qizi degan boyning qizida. Qudrat so'zning oxirini yana chaqchaq bilan chiqadi. Adam zanglıqı mısılcı, dedi Oysinxon naz bilan xapa bo'lib. Bu planın aqamı, deb sordu Qudrat amdi rasmi yo'sunda. O Oysinxonning planını anglab, planın rastlı etraplıq, astaydıl tüzülgenlikini his qildi. Ötkende sili işkirge sodığı kırıp çıkıp, men soda ahli emasken men, nesibemni yanla yedin izsem boğuday demegen midile. Şundaq degen, elim o yedin izdep muşkünge keldim o bana. Toğru kıptı men deymen. Şundaq boğan denkin, nesibimizni aşu yedin bir izdep bakmamdıq. Kaldı sotun desen, sızıqından çıkmasam, küllerinin biri de meni atağındak boy kılbetilgan oxşaysın. Muşkem gece gepağını anlap, siyan tatmay kepti men. Eli bosumu senin gepağını anlayman xotun. Bırak, men seni emdi bosumu japa tatmay, hatırcam, rahat köremdikken deyendim. Qudrat şu gepini kılvatkanda nepsi iştiklep, tomurlarda kan yeni küveceşke başladı. Rahat kösek mu, ballanın gemini bir yaklık bulup, andın köremiz. Sen degen o işlanı kıpoğuca, qeyrip halımızdın ketip kalamduk minken tan? Meylemize, balla qeynilip kalmızla, bizge rahat degen şu. Navada, balla japa tatıp kalsa, biz köygen rahat, bizge rahat bolam de. Bu degen onu toğra. O, hutunuğu zoğmallik, çoğunkor mihir muhabbetlen karap koyup, sözünü dağımlaştırdı. Sen hemişe yırağını oylaysan, etraplık oylaysan, gəplerin yekışlıq, yürüş duruşun latabetlik. Qudrat şu gəplerini kılıp etip, özümü galide normalsız his kılıp, bugün bana zadı neyim boğandı, hacep özümünü toy keçisidikidek ruhluq sizivatı mango diyelani oyladı. Buldu kıslıcı, adamın korkusunu eğip, Qeyrğandı pəqatli yoraşmaydı ikən bundaq mahtısa, adamın kıçığını kəldirib. Rasa, eyni çağda sınlındak çıraylıq əməsdən. Mən seni çoğlanın gibi kirib, iç ağırtıplı ağandım. Əmdi oylasam, çoğlanın gibini anlap, xata qımabdı mən. Şuğunisi, Cəmil xanın təliyi qaj çıxıp qaldı da. Haa, şu çağda her işkimizni alay diyen mi ya? Dedi Oysinxon erigi naz bilan xapa bulup. Ras şunda koylağan. Qudrat mu xotinigi çaqçaq qildi. Biroq mumkin emas da. Jamilxon chiroylikdi. Men tek uni obdan yegatlik qildik, kuni obdan o'tadigan bo'ldi debdi men. Şu çağda men rastalı xoş bo'lgandim. Men mi şundaq oylagan. Bundaq bularni kim bilgan deysiz? Bicharning chiroyi solishib ketibdi. O'zim u kesalchan o'xshaydi. Yolg'iz odam ham uyning ham etizning ishig'i tinmay qatirsa, kesal chirmamay qolatdimi?
Bütün tirik işki er, kuşkaşının başkistek yeymen dep eğizini içip ıltırsa. Hey, hemmiz nemetnin boşanlığıdın de. Cahilliği onun. Cemil Han bu nemetni adam kıp olamadı. Onun təli kəmidi cümü. Becari balam, minin qaysırım balam. Onu qaytırıp əkil vasaq bolatdı. Bala o yedi tüyüşüde alıp oldu. Demisim o bala nəmətnin kiyibli çıxılığa noxşaydı. O mu nəmətdək kolunu işgi yaqay demeydikən. Ras, ola onu yaman öğütüp koydu. Hey, tələysiz bala. Biz onun bəxtiyi oldurduğun bulduk. Şu əməs mu? Bicara, capa qalğan sınlım. Bicara tələysiz qaysırım. O nəmət digən taz, menin işki yürək paranı kardın çıqırdıqan buldu. Aysımxan şundaq dəb, yeni meşildiğili turdu. Əsli olanı, baldurlu o tazdan ayrı vasaq bolub dikən. Boldu qıla, şığlıqanın nim paydası. Öz vaxtıda Cəmili xan unumıqan tursa, nimi amal? Hazır olanın yeşimi bir yəgi badi. Əmdi boğanda, Ulanın bəxt təliyinin təlməkdən başqa amal yox. Bunun dinkin, ulağı qolumuzdan kilişçə gəmxorluq qılaylı. Biz şu tapda, ulağı nemi qıp birələyimiz? Bir amal qılıp, ulanın turmuşunu özgərsək bolatdı. Mən müşünda qoylayman. Bıraq, qandaqlı bolsun, ulanın ailesini bozu itəməyimizdə. Boldula, bu gəpləni deyişməyli. Həras, sənin bu planın rastalı bək çoğun işkən, obdan oylamısaq bolmaydı. Mənin közüm yetməydi ucumu. Yeni kilib, gömülüb çüşkən bu karızlarını tündürüb tüzümək asan işəməzdə. Qudrat, gəpnin çətnəb ketkəlikini his qılıb, əsli deyimi qaytırıb gəldi. Ballan desəm qo, sənə baxın ba. Həras, bu bək çoğun iş. Çoxum obdan oyun işimiz gerek. Yeddi ölçə bir kəsmisək bulmaydı. Yer işinin cəbası eğri boğunu bilən, xədri soğudu işinin gidək çoğun bulmaydı. Yamını kəlsə, yanımı, koduğunumu ötküz vəsək, aldıq Allah cəzmən çıxıdı. Azraq ziyan bolsumu, onu töyləb kət küçülüğümüz bağı. Bir oranı baxmamdıq. Hazır, küşməqdürümüz bahçağda, biraz iş qılıvamısaq, Qeyrğandı bir-birimiz qarışıb, pışıldab oldurduğun gəp. Rəs, gəpən oğurluq cümü cənim xudun. Sən daimli oğurluq gəp qılısan. Hazır bu gəplərini qoyub, bir-birimizə yeni bir qeytim qeynişi olaylı cüm. Qudrat şündaqtab, yeni Aysımxanını tatdı. Nimanda qıldığan da bu adam, çaxçaqımızlı cüm, mən əstaydlı gəp qılıvadı mən. Dedi Aysımxan özünü kaçırıp. Mən mi əstaylı gəp qılıvadı mən? Boldula, uyat buldu, niman da qılısla. Mən şu tapta özümünü toy keçistək yes qılıvadı mən. Hazır keybiyatım yaxşı. Aysımxan bilən Qudrat 50 yaş qıya qılışıp qalğan bolsumu, şu tapta xudu özlərini toy keçisini ötküzvatqan dək yes qılmaqdı idi.

0: Brother, siz bu bexatarlık kalıpkan nemiş kiye olmay toksiklik kesip koysayız.
1: Sıkta, bununla taz günelmedim.
0: Bun bexatarlık için emes mi?
1: Ek avarçılık kendip çoğu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzuydu diken.
0: Ey, çaç erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koyalmaydı. Ama bexatarlık kalıpkı altılık payette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oylap yıkın ha? Kayısı bekirek avarçılık.
1: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
2: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpakını doğru kiyebilin. Bir xatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
3: Yeme içme isini uxtatkan atanınga, muşundak cevap kaytıramsa?
4: Adem sendek döt olam dey.
5: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluqlaydı.
6: Başka cahitki mektepleri imtihan verme. Çokum yenindi kamısan bulmaydı.
3: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
5: Ben bu olay yakışık köydeki yaşa çıktırışı vardım ben.
7: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.
1: Uzun yugurishini bek yaxshi ko'rmadim. Taz bir yugurib, rahatlina ichu.
8: Velosipedni menga men deb minib ketaman. Mana bu tosh yo'lda velosiped minishning sehrli kuchi.
9: Men har haftaning oxirida tog'dala, o'rmonlik yoki bog'cha, chig'ir yo'lladim menga men. Piyoda minish meni boshqa bir dunyo bilan, texim yaxshi o'zim bilan uchrashtirdi.
10: Yoshlarning qiyog'i yonmishni yaxshi ko'rdi deb kim deydi? Her kitim mağdurum kamığıcı yamaşkan, her kitim öz rekordumunu buzgan. Bulup mu en yukarı pelliği çıkan aşı dakikada, aşı berdaşlık bir işinin ehmiyeti beni memnun kıladım.
0: Sırtta aptap nemirge yakşı?
11: Yol boyunun manzarası nemirgen güzel.
9: Hava nemirgen sap.
10: Yürünle, sırtkı çıkıp, sap havadan kanıcı nefes alaylı.

0: Özünüz asırsanız yaştırırsınız, asırmasanız kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğuk kutusu ulanmışsa derhal köpçülükü yollayıp yerimiz.
1: Bu riyasetçi doğru deydi. Her günü tüm yerimi geçe telefon oynaymış. Şuna çokun, en kımmet teri asıraş buyumlarını işiltiş gerek.
2: Keşli kızada göçmeyi köpüp gitmişsin. Kırındaşla kütünüşünü bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'a kan teper koşaylı.
1: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek tuyup gittim ben azrak inzim içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanına bağıma iş sürüşünü tohtadığan, tümör tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulamak aldım.
3: Karısına kütünüş sağlamlıkı ziyanlık.
2: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işçinin taşlıgandım bu yan. Zihnim alayda urgup durduğum oldu.
1: Bir aram bulsam doktoru görünmen. Hem de her kız mı karısına şıkmaymen. Tünümeymen, uklaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakışı kütünüşken.
4: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide doktorumuz.
2: Menche uruş. İkinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
1: Minancı açarçılık. Yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
5: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
4: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
5: O ne mi?
4: Tamak çekiş. Tamak çekişini dünya seyyye teşkilat...

0: Yok, hazır çınıkıştı besişimiz. Hey, tak çok kısır yanı bir ağız gayret kılsam da çıkır iken mi? İlgire birkaçılıktı kart oynaydım. Hazır daim tak çıkım he. Salametli giyen bağın sır yakışıp git pardu.
1: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
2: Adam bedenindeki hücrelerdeki nurgun enzim reaksiyelerinin normal elip berilişi üçün kali iyonunun katnışığı muhtaç boludu. Meselen, adam tamak yegendin ken kan yemeklinin hidrolizlenişide nasıl boğan glikozunu sömürüp alıdı. Bunun bilen kan şekeri örüleydi. Bu vaqtda glikozunu biriktirip glikogenni vaqtınca saqlaşqa toğır keledi. Bu glikogenlar tədrici hidrolizlenip, glikozğa aylınıp bärxil əzalar və muskullarının işletilişi üçün təminlendi. Kali iyonu bolsa glikogenning biriktirilishiga qatnışıdı və endə glikogen hidrolizlanğanda quyup berildi. Aqsılning parçalanishi və birikishida oqşashla ma'lum kali iyonini quyup berildi yoki uning ehtiyojliq bo'ldi. Masalan, odam bedenidagi toqilmalar zaxmlanganda aqsil parçalanib kali iyonini quyup berildi. Zaxmlangan toqilmalar asliga kelganda kali iyoni aqsilning birikishini ilgari surdi. Odam bedenidagi har xil toqilmalarning harakati energiyaga muhtoj bo'ladi. Reaksiyaga kerakli energiya bilan ta'minlaydigan molekula adenozin trifosfat bo'lib, uning asl bo'lishimi kali iyonining qatnashishiga muhtoj. Hücre içindeki kali iyonu bilen, beden suyuqluğu içindeki natri iyonu, hücre ve beden suyuqluğunu elektrolit tamponluğu yetkizdi. Bu xil tamponluq, hücrenin muqum mevcut bulup duruş imkanetik ege kılıplı kamasdın, belki nurgun biologilik reaksiyalar bu xil tamponluqı tayinudu. Meselən, nervinin fücur yetkizü sürüti nervi hücresindeki kali iyonunun kuyuqluğu bilen ziç münasifetlik. Adam bedeni üçün zürür boğan yetişen ozuqluq madda, aqsıl, yağ, karbon su birikmeleri, vitamin, su, anorganik toz, yani mineral madda və yeməklik talasından ibarət. Kali iyonu bilen natri iyonu adam bedeni qubul qılışqı tigişlik mühim anorganik toz iyonu hesablandı. Adam bedeni qubul qılgan kali asaslığı inçki üçeydi sümürlüdü. Sümürlüş nisbiti təxminən 85% buludu. Sümürlgen kali natri pompisi arqılıq hücəyri içi kekirudu. Normal quramığı yetkənlərinin bədənindəki kali miqdarı hər kilogramda 1955 mg buludu. Bunun 98% hüceyri içki soyuqluğu tarqalğan. Qalğanları hüceyri sırtqı soyuqluğu tarqalğan. Kalinin atom rəd nömrə natrinikidən 8 köp. Bu kali atomunun natridin yadro içində 8 proton, yadro sırtında 8 elektron köplüyünü düşündürdü. Kalinin elektron qurulması natrinikiga oxşub ketidi. Faqat bir postla qavta artdıq. Onun ən sırtlı qavitada pəqat bir elektron var. Qalğan elektronlar enerit qaz argonğu oxşub ketidigan qurulmini şəkilləndirgən. Şuna kali atomi natri atomu oxşaşlı naid isimiz, naid boş buludu. Yakın madalı kalinin zışlıqı hər kub santimetrda 0,1862 gram. Eriş noxtısı aran 60 Celsiya gradus bulub, ximilik xüsusiyyeti natridin mi aktib. Şuna əmisi iyoluq birikmi şəklədə mövcud bulub durdu. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kali bilan natriy hujayra va badan suyuqligining elektrolit tamponligi bilan badan suyuqligining kislota ishqar tamponligi ichida o'zaro bog'lanib, bir-birini cheklab, odam badandagi nurg'un ximiyalik reaksiyalarning normal elib berilishiga yordam berdi va bevosita qatnashadi. Albatta, kali to'liqlash ajizsiz, chunki bug'doy, dador, yong'oq, qicha, yozliq pasay qatorliq nurg'un yemaklarning tarkibida kali mol. Kali yana ösümliklərin özüşüdə zörür boğan mühim elementlərinin biri. Ximiyalik nöqtədən qarğanda kalinin ösümlik tənədik

0: sintezlenişini ilgir sürdü. ATP bolsa fotosintez rolda halkılık rol oynaydı. Şoňa kali ösümliklerinin fotosintez rolunu ilgir sürdüğün muhim amıllarının biri. Şunaqlı yana kali ioni şekerinin birikişini, glukozanın krahmal ve seluloza bilen birikişini ilgir sürdü. Yeterlik krahmal boğandıla ösümlik andın köpüyüşke kereklik ozuqlık asıl kılalaydı. Yeterlik seluloza boğandıla ösümliknin ujeri divari andın müstahkem buludu meyvesi şekilge kırdı. Onundan başka kali ioni azotnun sümürlişi ve metabolizmini ilgir sürdü. Azot elementi ösümliklerini toş içeriyanı da meşe, nitrat kisata kaldıqi mempi ioni şeklide mevcut bulup durdu. Bunun üçün kali ioni onun emra ioni boğandıla andın elektr nitrallıqını saklıqılı buludu. Kali ioni yopurmaqlarının ava töşükçülerinin içiliş ve yepilişini tanşaydı. Yoruqlıq yeterlik boğanda kali ioni yopurmaqlarının ava töşükçülerinin içilişini ilgir sürdü. Yoruqlıq yeterlik boğmağanda kali ioni yopurmaqladaki ava töşükçülerini tez süratte itip, ünümsiz parlandırış rolu tüpeyledin, ösümlük tərkibideki suyunun azip geçişinin aldın alıdı. İnsanlar yemeklikten kaliğe erişeleydi. Ondaq da ösümlükler kaliğe kayardın erişidi. Elbette tüpıraqtın. Bırak, tüpraktaki kali miktarı çeklik. Qaytılap işletken de tüpraktaki kali zor miktarda xoraydı. Şuna ziraatlarının teximi yaxşı ösüşü üçün tüprak kalilik oğutta oğutlundu. Hazır daim işletildiğin kalilik oğut asasqi kali xlorid ve kali sulfat.
1: Ben bir çırak. Nur ve yoruqluk içide hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdüme. Uyganganingizda kitobni yurtdim. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yurtishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yurtib, qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yurt siz, ben sizni yurtdiman.
0: Qadirli do'stlar, hozir nurg'un dog'liq karxonalar bo'shliq ayirib zaryadlash texnikasini o'tirg'i chiqardi hamda bozorga silish oldida turgan yon telefonlarda oldi bilan ishlatilganligini bildirdi. Egilinishcha bu texnika necha metr radiusdagi yakka uskuniga 5 wattlik yiroq orliqdan tok qachilashni ishga oshirgan bo'lib, ko'p uskunigimi bir vaqtda tok qachilig'i bo'ldi ekan. Yot jism to'sib olgan taqdirdimi tok qachilash unumi tuvallab ketmaydi ekan. Bo'shliq ayirib zaryadlash texnikasining yadrosi. Bu xil bo'shliq ayirib zaryadlash texnikasi amaliyoti bir xil simsiz radio chastot texnikasi bo'lib, bu xil texnikaning prinsipi bo'shliqdagi elektr maydonni vosita qilib energiya yetkazishdan iborat. Navbatda bo'shliq ayirib zaryadlash texnikasi asosligi bo'shliqda o'rin belgilash va bo'shliq ayirib energiya yetkazishdan iborat ichki yadroliq texnikani o'z ichiga oladi. Bo'shliq ayirib zaryadlash uskunasi yon telefonning o'rnini to'g'ri tekshirib, undan yon telefonning ichiga o'rinlashtirilgan 144 tal antenna sepi orqali yo'llangan millimetr dolqunni qabul qilib elektr energiyasiga aylantirdi. Yon telefon uchi mikrobelga antennasi orqali qabul qilib, radiosi necha metr keladigan bo'shliqda quvvati 5 watt bo'lgan yiroqorliqdan simsiz zaryadlashni ishga oshirish orqali bo'shliqdan ayirib zaryadlashni amalga oshirdi. Shuning bilan bir vaqtda u yana ko'p uskunalarga birli vaqtda tok qachilashni qo'llaydi. Har bir uskuna 5 wattni qo'llaydi. Yonfonni yot jismlar to'sib olgan va ishlatayotgan chaqdimi ta'sirga uchirmaydi. Gerçi 5 wattlik quvvatning hozirgi elektron sohasida hech qanday afzalligi bo'lmasmi, lekin ilgari chataligi bir qism oldin taraqqiy qilgan korxonalar o'tirg'i qo'ygan hal qilish loyihasining ko'pinchisi faqat 1-2 watt atrofidagi zaryadlash quvvati bo'lib, uning zaryadlash unumi bek tuvan bo'g'ashqa, iste'mol elektron sohasida kam ko'lamda qo'llanishga amalsiz qolgan. Undaqda bo'shliq ayirib zaryadlash yana qanday xirislarga uchraydi? Bo'shliq ayirib zaryadlash texnikasi bizga zo'r xushalliklarni olib keldi. Lekin shuning bilan bir vaqtda hozirgi texnika taraqqiyotidan qaraganda yana ba'zi masalalarni hal qilishga to'g'ri keladi. Birinchidan 5 wattning zaryadlash quvvatining unumi bir qadar tuvan bo'lib, yana mi yuqori ko'tarishga to'g'ri keladi. Ikkinchidan bo'shliq ayirib zaryadlash texnikasidagi zaryadlash qozuqining hajmi bir qadar cho'ng, yasilishi bir qadar murakkab, tanarxi yuqori, setirish bosimi bir qadar qimmat. Qanday qilganda iste'molchilar qabul qila oladigan baho doirasiga tushirishga bo'ladi, bu mo korxonalar o'ylanishga tegishli masala. Bo'shliq ayirib zaryadlash texnikasi keltirib chiqaradigan radiatsiya odamning salomatligiga ta'sir ko'rsatadi. Amaliyotda olamda faqat temperaturasi bor har qanday narsada radiatsiya bo'ladi. Biz har xil jismlardan paydo bo'lgan radiatsiya ichida yashaymiz. Turmushda kam bo'lsa bo'lmaydigan cho'ng tipdagi oila elektr saymonlari, masalan, to'nglatqu, kralg'u, kompyuter, телевизор, һава таңшы

Sa şirketi ermekçiler için bir toksiklikle ilip çıkan. Toksiklik orunduğunun ostidiki boşluk uçuk aletike küçük kapes kılıp ermekçiler için mahsus orunduk özgertilgen. Omak işitlerin içinde azadı oturup, iki taraftaki boşluktan menzir köreleydi. O toksiklikle tokkacılap, en köp boğanda 60 kilometre yol yürgülü buludu. İşitliği ancak jirak boğmağın bağçıgıyla berişka, ya ki ermek ayvallar doktor hansıgı beriştiki kural kılışka tekhimimaz geliydi. Ermek ayvalların almağın çağda, orunduk astıdaki boşlukka bazardan setivağa mallani kaçılsı mı buludu. Ermek işitliğinin yemeklik izdeş oyuncuqi. Bu, mahsus ermek işit için layılengen yemeklik izdeş oyuncuqi bulup, işitlerinin öy işçide oynaydıgan oyuncuqi saplındı. Yemeklik izdeş oyuncuqi, işki kısımdan terkip tapkan bulup, bireyi sırtiki okşaş bulmağan yer şeklik okşup getirdiğen köp yüzlik palas. Palasının tokulmalarda yançuk ve yapkışpa bulup, işitlerinin uşak düşek yemekliklerini mükemmel yoşurundugan cay bilen təminleydi. Yeni biri, organik selitsiyelik yelimlik koraştırma rəsim bulup, işçide yoşurun ayrış kavitı bar. Bu qavatmo uşaq düşək yeməkliklərini silib, istilani yeməklik porqunu purab tepişki təkləydi. Silitsiyelik yelimli qoraşdırma rəsim və palasını yuyub tazlıqlı buludu, həm çıdamlıq. Köp ixtidarlıq ərmək ayvan somkisi. Bu, müşk baxıçılağı qartalla ilengən ərmək ayvan somkisi bulub, onun asma beyi bilən ərmək ayvan bölümçüsünü ayrı vətkeli buludu. Bir nərisini köp xil işiltiş əməl qaşırılgan. Sırtqı körünüşü də yenilik yaratılgan. Çoğu kısmıdaki müngüz, kuyaş energiyası arqılıq tok kaçılab, köz kısmıdaki işki şamaldırgışını energiya bilen təminləydi. Şunun bilen bir vaqtta müşük somkılarda daim kör olduğun hava üçüş qiyin buluş məsilsini əl qılıb, məyli qayardı bolsun müşükə rahatlik ata qalıdı. Optimatik kumdas. Bu, mayaq tazaydıgan bir xil optimatik kumdas bulup, müşük kumdastan çıkıp getkendinkin, kumdas müşükünün çoğun tərtini optimatik tazlaşqı başlaydı. Das içige kumnun çeçilişinin aldın alıdıgan kum seviti orundulgan bulup, müşkünün kumdas sırtıga çeçivitişinin aldın alıdı. Kumdasının üstünki yerimi kum saklıqış bulup, kum şeğilini yiyim saklıya alaydı. Hem de nemlikten saklınış rolunu oynaydı. Das vekli uçatılığa besip kozuldu, şaki ölçürüş kurulması orundulgan bulup, kumnun yötkülüş miktarını bivasti kontrol kılgılı buludu. Basılı çüşüdü. Kolunu koyvasıyla toxtaydı. Tüvenki kısmı bolsa çıkırında seviti bulup, ısıtıp yimlaş kurulması orundulgan. Çıkırında sevitige soliyo xaltıki yudurup koyganda, müşkünün çıkırındaları soliyo xaltıgı çüşüdü. Bu çağda yimlaş kurulması işki kırışıp, derhal çıkırında kacılanğan soliyo xaltını yimlaydı. Bunun bilen, gayri bırakının tarqılışının aldına ağılı buludu. Adam bilen müşkini kuşkıldıgan tevren mi orunduk? Tevren mi orunduğunu yenik silkigende, orunduk asıdaki top tevrenip, müşkinin diktini tartıdı. Müşük barmaqlarını planlatıp, top urup, adam bilen nözlere əmkarlaşıdı. Orunduk bir parça əgir yağış tahta ve təglikten tərkib tapqan. Təglik təbii talalıq, agavani xam material kılgan. Almaştırış, quraşdırış ve çoşku kolaylıq. Qadirlik dostlar, bugün yen davamlı qızqarlıq bilimlerden söz edirmen. Yağmur tanrısı paşını öldürmeydi. Toşqan səvzini bək köp isə ozuqlıq yetişməslik, hətta işçi sürüş əhvalları görüldü. Səkti bulub saqayğan bəzi kişilərdə kesəllik alaməti saxlanıb qaldıqan bulub, bu xil kişilər həm yerdə başqılağı pul verirdi. Bu xil kesəl mərtlik kesiliyi dəb atalıdı. Pengivin örtürüp ıxlaydı, həm tumışqını qanıdının astıqı qoyu alıdı. Kekəş adam naqşı etqanı kekəşləməydi. Adam 60 yaşqı kirgəndə təm səzgücü nervala 50% azlaydı. Yağmur yağqanda asallı uyqu kelidi. Çünki yağmurdan payda bolğan şauqun intayn qanuniyyətlik adamnı asallı aram aldırıb uxultudu. Müşkinin gözü hər xil rəngdə buludu. Dünyada təxminən 13% adam solxay kelidi. Quşqaş gerç kiçik bolsunmu, onun boyun sönkünün sani zirapınınkidən bir həssigi yıqın köp. Venera'nın öz oqıda ayınlı sürəti bir qədər asta, quyaşın ayınlı sürəti bir qədər tez. Şuna Venera'daki bir günü, yarışarıdaki bir yıldı mı uzun? Bəzi kəsənçiklər özün quyruqını yəb ozuqluq toluqlaydı. İnsanlar dünyadaki ən münəvvər uzun jügürüş tənərkətisi. Uzun arlıqı jügürüş müsabıqısında atını öz çıq alğan hər qandaqçallıqını məğlub qılalaydı. Kesilgən yılan beşi bəlgilik vaxt içində hərkətinliplik qalmay, yəni ucum qılalaydı. Təkşürü sallıq məlumatı da görüstülüşcə, jügürüşünü davamlaşdırıqan ayalla, jügürməydiğən ayallağı qarğanda, 33 ümrə cəhətdə 5-6 yıl uzun ümür gördükən.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'ilig'imizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3 milyon qitim parçalandı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rəna kibirlik keçirim qılındı.
5: Min tallan, mini mini. Sikot işidla təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukafat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq etdi.
1: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
5: Bir günü gözümünü şundak asamla, karızların bırakıp tügep gitken bolsa, emini kaydırdım başlasam de bekme arzu kılın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimlik radyo anıgıçılar. Atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, rohnun ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyolamış dostlar, programımız kayıtıp geldik. Adem hemişe bir işlerini zıhırlamaydıgan Ademlerle bile yaşayışını yakış gördü. Zıhırlamaydıgan kişi bilen münasibet, hem de başlangan vakitte karmakka, hiç nersiye erişemegendeki iskan bilen, ama vakit uzurganda hem de erişkili buludu. Hem de daim uşak paydığı erişini yakış gördüğü Adem bilen bile boğanda, deslepte karmak erişkendek tuyguğu kegen bilen, uzak vakit aralaşkanda bazı nerslerden ayrılıp gelişiniz mümkün. Elbette biz hayatta kişilik durmuştan nurgullagan kişiler bilen münasibet orantımız. Bu münasibette kişiler özüra düşünüşke kollaşkı muhtaç buludu. Kişilik münasibette siz başkalarıken kusaklık kısınız, mihri muhabbet bilen muameli kısınız, nurgullagan heyran kalarlı kuşallıklar iyi bulalaysız. Ama Adem'de her kılmayacağız karakter buludu. Sizge demekçi boğunum, başkalarının yakışmayacağız kulkını ürge ilan. Nacar tereplerden ibret ilan. Kişilik hayatta başkalarının artıkçılıkını, özünüzün kemçilikini kördüğün gözünüz bulsun. Eğer de sıla bir işlerden kusur izlemeyi, huzur izden. Kişilik hayat çoğun bir sahne. Her bir kişi bir kitap. Her bir kitap bizden dostumuz. Bazı kitaplarımızdan mukavvisi nefis, bazı kitaplarımız addi sadda. Ama kandaklı bulmuşsun, her bir kitap bizge turmuş ügütüdü. Bazı kitap turmuşumuzga kuşallık epkiludu. Bazı kitap bizden kıyınçılık işin çıkıverişimizge yardım berudu. Yani şundak dostumuz bolsa, kadirleyli. Elbette nevetki küyümüz kişilik turmuştaki.

mükemmel adam yok. Karşı taraftan kemçilikini kubul kılıp, artıkçılıklarından huzurlangandıla, andın bəxtlik durmuş kurgulu buludu. Şirin şeker sözler belki yalgan sözler buluş mümkün. Lekin bazı kopal geple hakiki geptir. Küllerin ötüşüge geçip, akıl ve mesuliyet duygusunun güzel çıraydını galip geldi halıqını düşünüp yetsiz. Siz üçün bedel töleşini halaydığı adam, sizin yaxşı gördüğü adamdır. Sizin kusur izlediğin kişilerin cirak durup, erzimez kişiler üçün özünüzü yoktup koyman. Muhabbet üçün özünüzü pervanı dek otku taşlaman. Sizden haman sizden. Sizinkini başkala tatı olanmaydı. Sizgi mensup emesini her kan çıkıpma özünüzden kılanmaysız. Turmuşta devamlı çarçıdım digidek imkaniyet bulmaydı. Kançılık kişi sizden kalbinizde düşensin. Şuna, yağmurluk küllerde siz üçün küllük tutup yerlenen kişini kadırlan. Sizden mecazınızı özgertaylaydıgan kişi, siz yakış gördüğün kişi. Sizden mecazınızı köneligen kişi, del sizden yakış gördüğün kişidir. Kadırlaşını bilgendila, erişişge yakışlık. Hemen muhabbet hakkıdaki paranlarımız huzurunladı buldu. Hemdeki demlerde muhabbetlik küylerimiz nesillerinin huzurunlağı sunumuz. Muhabbetlik küylerimiz devamlı silah için yaraydı.

0: usullarını ayrım ayrım tanıştırdı. Beijing şehri, Şanghay şehri, Jiangsu ülkesi, Guangdong ülkesi, Sichuan ülkesi, Gansu ülkesinin mesulleri yığında söz kıldı. Şerq rayonlar bilen Gərb rayonlarının hemkarlıkı vazifesini üstüge alğan alaqadar ülke, avtonom rayon, merkezgi bevasıta qaraşlıq şehirlerinin mesulleri, merkez, yezi hizmeti rehberlik grupsı əza, kısmen orullarının mesulleri yığında katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Stansımız bütün xalqının ortaq beyişidə puxta qadam taşlaşqı türtkü bolaylı mavzuluq obzor elan qıldı.
0: Stansımız xəbri. Sosialistik zamanıvilaşqan dövlətni umumüzlük quruş. Cunxua millətinin uluq güllünüşünü umumüzlük ilgiri sürüşünün açqıçı partiyədi. Partiya əzaları, kadrla, mütəxəssis, alımla munulanı bildirdi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Marksizmlik partiya kuruş təlimatının tərəqqiyat tarixi ve Jungo Kompartiyasının partiya kuruluşu tarixi da obidilik əhmiyyətki ige. Yeni tarixi başlanış noktası da Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesinin yetekçiliki de Jungo Kompartiyası çokum birlik gelgen ideye, qatti irade, maslaşkan hərket, kudretlik cengivarlık bilen yeni devirdeki partiya kuruluşudun ibaret yeni uluq kuruluşunu çoğunkır ilgiri sürüp, devletini kudret taptırış, milletini güllendiriş uluq işleri ve insaniyet medenilikinin terakiyatı olgı besşiğa üzlüksüz cuşkun küş koşudu. 105 yıllık şallık musabını besip ötken partiyanın icadi nezariyesi uluq əməliyyat davamında üzlüksüz beydi və ravajlandı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni dəvr cüngot sosializm ideyesinin mühim tərkibi qısmı bulub, Marksizmlik partiya kuruş təlimatını cüngotçılaşdırış, dəvirləşdirişinin yeni mənzilini eçib, Xi Jinping yeni dəvr cüngot sosializm ideyesinin partiya kuruluşu səyibsini pütüb, yeni devirdeki partiya kuruluşunu küçeytişini tüp kollanma bilen təmildedi. Merkezi İnsan Tekşürüş Komiteti, Devletlik Reviziya Komiteti, Organ Partkomunun kündülük hizmetlerge mesul muavin şucisi Gao Shaoqun mındaq deydi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni devir cüngot sosializm ideyesinin muhim tərkibi kısmı. İşkini birleştirişinin partiya kuruluşu sahasıdaki en yeni neticesi. Yeni devirde partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılışta kandak kılış, kandak işleştin ibaret bir qatar zor meselelerge sistemilik cevap verdi. Mezmonu mol sistemisi puhtu bulup, yeni devirdeki partiya kuruluşunu küçeytişini tüp kollanma ve hareket körsetmesi iyi kıldı. İnsan tekşürüş, reviziya organları, mevkani insan tekşürüş, reviziya fonksiyası, mesuliyetigi koyup, tekimi yukarı ölçem, tekimi emeli tedbir arkalık, partiyanı umumüzlük katlık idare kılış ve çirikliki karşı duruş körüşünü çoğunkur olgı sılcitip, her derecelik partiya teşkilatlarının partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılış siyasi mesuliyetini çınıtışıga türtki bulup, ögünüş neticelerini hakiki türde insan tekşürüş, reviziya hizmetinin yukur süpetlik terakiyatının emeli ünümüge aylandırdı. Merkezi Komite Taşkı Alakı Bölümü Organ Partikomunun kündülük hizmetlerge mesul muavin şucisi Dongwei Huamandak dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi Marksizmlik ilmi nezariyedin kelgen. Cunhua münevver en-enevi medeniyeti de yıldız tartkan. Yeni devirde partiyanı umumüzlük katlık idare kılış uluğ emeliyeti de pişip yetilgen. Xi Jinping yeni devir cungot sosializm ideyesinin muhim terkibi kısmı. Marksizmlik partiya kuruş təlimatını ravajlandırış için zor icadi töhpü koştu. Bu muhim ideye yeni davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni bo'lib, yeni davr yeni musobada partiya a'zolari kadrlarni ikkini tiklashning hal qilgush ahamiyatini chuqur o'zlashtirish, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishga yetaklashga turtki bo'lib, partiyani umumiylik qattiq idora qilishning chuqur taraqqiyotini yanami ilgari surishda muhim ahamiyatga ega. Chinxua dashuysi marksizm shoyanining mudiri Zhu Andong mundaq deydi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi qandoq uzoq muddat hokimiyat yurgizdigan marksizmlik partiya qurish. Uzoq muddat hokimiyat yurgizdigan marksizmlik partiyani qandoq qurishdan iborat bu zo'r davr temasiga sistemalik javob berdi. Ham partiyamizning 100 nech yildan buyonki partiyani boshqurish, partiyani idora qilishdagi qimmatli tajribalarni yakunladi va uningga varislik qildi. Ham mavqeni hozirga qo'yib, yiroq kelgusini ko'zladi. Cho'nqur nazariya manbasi va puxta amaliyot asosiga ega. Bu ilmiy ideyaning yetakchiligiga tayinib, partiyamiz o'zi ustida inqilob qilishni davomli cho'nqurlashtirib, hokimiyat yurgizish iqtidori va rahbarlik saviyasini uzluksiz o'stirib, butun partiyaning irodasi harakatining birdek bo'lishiga haqiqiy kafolat qilib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirishni eng kuchli siyosiy kafolatga ega qildi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasida partiyaning rahbarligida chiqib turish Jungoch sotsializmning eng mohiyatlik alohidligi ekanligi aniq o'tirg'i qo'yilib, 14 ching turish yakunlandi. Mustahkam g'oya e'tiqod, yuksak tarixiy tashabbuskorlik, ro'shan masala yo'nalishi, kuchli burch mas'uliyatchanlik, cho'nqur xalqchillik hissiyoti, ilmiy ideyaviy usul namoyon qilindi. Ijodiy nazariya amaliyotdan o'tkazilgan. Nazariya amaliyotga birlashtirilgan bo'lib, ro'shan nazariyaviy xislatga ega. Ko'pchilik bunularni bildirdi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishini tub qo'llanmaga va harakat ko'rsatmasiga ega qildi. Partiyani qudrat toptirish, davlatni qudrat toptirishda zo'r real ahamiyatga va uzoq muddatlik yetakchi ahamiyatga ega. Merkez ve devlet organları hizmeti komiteti Bengongtingining ma'lum mudiri Yanting mundaq dedi. 14 ching turishda oldingi o'rinda turadigini bosh tutqusi partiya rahbarligida ching turish jungo sotsializmning eng mohiyatli alohidligi. Bu partiya qurilishidagi eng oliy prinsip. Barliq ishlarimiz mushu asosga qurilgan. Mushu eng mohiyatli alohidlik ve en çok özellikte yıldız tartkan. Merkez ve devlet organları işkini qoğdaşını emeliyat körüstüştü ki birinci sebbolu süpti bilen cezmen partiya rehberlik edi çin turuş ve onu küçeytişte oldu da meyengişi ülgü buluş gerek. Organla partiya kuruluşini küçeytişinin emeli ünümü arkalık partiya rehberlikinin merkez ve devlet organlarda umumyüzlük sistemalik bir butun joyda amaliyotlashishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Markaziy komitet birlik sap xizmati bo'limi tadqiqot ishxonasining mudiri Wu Shimondaq dedi. 14 ching turish sistemasi mukammal, logikasi puxta, mazmuni mo'l, ma'nosi cho'nqur organik gavda. Biz partiyaning umumiylik rahbarligida ching turishni bo'libmi? Partiya Markaziy Komitetining markazlik bir tutash rahbarligini birlik sap xizmatining har qaysi sohalarining butun jarayonida amaliyotlashtirib, partiyaning siyosiy qurilishini yetakchi qilishni ching turib, birlik sap sistemasining partiyani umumiylik qattiq idora qilishini cho'nqur ilgari surib, 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish, jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surishga birlik sap kuchini taqdim qilamiz. Сауда министрлігі кәсіби қатарлығы ва импорт-экспортны башқұрыш идарысы партия баш ячейкасы.

Хуанхэ дарьясы вадысының нөвәттіки экологиясыны қоғдаш вә оны юқыры сүпәтлік тәрәқи қылдырыш вәзиетіні елмей тәхіл қылып, Хуанхэ дарьясы вадысының экологиясыны қоғдаш вә оны юқыры сүпәтлік тәрәқи қылдырыш құтүрткі болыштыки зор мәсілеләні яқшы игіләп, нишанны чын көзләп, ішіні пұқты қылып, баш чөкіріп, жапағы чыдап ішіләп, ұзаққыча бошашмай тірішіп, 14-5 yıl mezgilide Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onun yukarı süpetlik terakki kıldırışta körnerlik önüm hasıl kılışka hakiki kapaletli kılıp, Huanghe Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmayı küreş kılış gerek. Partiya Merkezi Komiteti Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını koğdaş ve onun yukarı süpetlik terakki kıldırışını devlet stratejisi yüksekliği götürgendim boyan. Biz Huanghe Deryası Vadisi'de saklanıvatkan ziddiyet ve meselelerini halkılışını çördep, nurgun hizmetlerini işlep, Huanghe Deryası'nı koğdaş ve tüzeşinin asasi kurulmasını berpa kılıp, ekologiyelik muhit meselesini tüzep, ekologiyani qo'g'dash asli keltirishni olg'a siljitib, tuzash sistemasini mukammallashtirib, yuqori sifatlik taraqqiyotda yangi ilgirlash hosil qildik. O'z navbatida shuni ko'rishimiz kerakki, Huanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishda yanala ba'zi gavdalik ziddiyat va masalalar mavjud. Masala yo'lnishida chang turib, g'ayrat ustiga g'ayrat qo'shib, turli xizmatlarni qatti eg'ishmay yaxshi ishlashimiz kerak. Huanghe daryosi bo'yidagi o'lka avtonom rayonlar Huanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishga doir strategiyalik o'rlashtirmani yaxshi amaliyalashtirib, ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish yeşil terakki kılıçtın ibaret zamanı bilişiş yolu da katli eğişmeyimin işi gerek. Birinci, toğra siyasi netice karışıdı çıng durup, qoğdaş bilen terakki kıldırışının münasebetini delcaydı ilgileş gerek. Umumüzlük qoğdaşını aşkışlık vəzip kılıp, muhit meselesini tüzeş, suni işkirlep ticeş tizgilleş, ekologiyani qo'g'dash asli keltirish o'tkiligi hujum qilish jingini yaxshi qilish orqali vodining ekologiyalik qiyofatini ko'rinarlik yaxshilash lozim. Huanghe daryosi bo'yini ichish qurishda ekologiyani qo'g'dashdan iborat qizil chiziqni ching saqlab, boyliqdan bo'libmi suv boyligidan ichib foydalanish yuqori chekini qattiq saqlab, kuchlik cheklama orqali taraqqiyotning sifati va unumini o'stirish shart. Ikkinchi, taraqqiyot bilan xavfsizlikdan iborat ikki cho'ng ishini bir tutash planlab, xavf xatarning oldini olish va uningga taqobil turish iqtidorini o'stirish kerak. Suv bexatarligi jihatidagi xavf xatarga yuksak ahamiyat berib, butkul jamiyatning suvni tejab ishlatishiga zo'r kuch bilan turtki bo'lish lozim. Yer şari kelimat özgürüşünün mürekkep, çoğunkur təsirgi yüksek əhmiyet berip, bexatarlik nuqtisidin pahal taqabıl durup, apetnin aldını eliş tizgilləş səviyyəsini umumüzlük östürüp, xalqnın hayat bexatarlikini qoğdaş lazım. Üçüncü, strategiyelik təpəkkür iqtidarını östürüp, sistemi qarışını, ekologiyanı qoğdaş və yuqori sifatlik tərəqqi qıldırışının pütkül cəriyanı sındırış gerek. Umumluq bilan qismanlikning munosabatini yaxshi egilab, bir taxt shaxmat engini kuchaytirib, zo'r masalalarda umumiy manfaatni a'lo bilish kerak. Hozir bilan kelgusining munosabati

Dostum, belkim yadınızı boz gerek. Biz bu bir qanç günlük programlarımızda Rashida Seyitnin Yürekdeki Quyosh namlıq hikayesinin aldın kısımdan anlatkandık. O, barcha zihnini, bütün vaxtını ve mehir muhabbetini şu barla erge, şu ailesi ile beğişliğen bozu mu? Beşiği iğir günler kəygende qeynanısı bilen eri birleşip onu davalaştın vazgeçmekçi. Pul dünyanı onun hayatı da mu üstün oranğı koymakçı buldu. Təliğe yarışa, dadısı onu davaldıp sakaydışka bel bağladı. O, kesel karvata da yetip nurğun nəsləni düşendi. Ama her kancı bosumu bu güzel hayatıdan vazgeçkiz kəmmedi. O tuyuqsızla, özünün fakat erinin muhabbeti tüpeylila öyrü yaşap kelivatkanlıqını hes kaldı. Ondaqda, onun kesili sallama sasa qiyamı. Eri, yani onun yeni qaytıp kelamı. Bula kızıqsanız, dektanız dağımlıq bugünkü radio jorlu programımız orlaştırılgan Rashida Seyitnin Yürekdeki Quyosh namlıq hikayesinin devamı da bolsun.

Şunda qılıb, qışımı ötüb, yazımı ötüb, yeni küz gəldi. Qeynanam yenimğa kirib, karvetimnin ayaq tərpədə nait uzaqçı ulturdi. Bana deydiğen bir gibi badaq qıladdi. Amma, kirib, yeni çıxıb gedetdi. Mən, qeynanamnın nemi deydiğalıqını bilişki aldıraydım. Yürüküm her kandak bir para kendicilikini kötüremeydi. Berdaşlığım tüyüp, ahire neymi gibi balıkını sordum. Közürüm, muhtaçlık hem telbünüş. Şundakla becarlık ilgide kıynanamğı tanmır etdi. Bana deydiğen bir hak yaptır bağımıdı ana. Biz şunç yıldın beri kelin kıynanıp öttük. Bu ceryanda Sıla meni öz kızlarda ködüle. Meni tərbiyeləb, əcir kıldıla. Mən bu Sılını öz anam dəb bildim. Şuna, qandaq kaptır bolsa, bana dəvəyən bolsa. Cenim tenim dilib oladıkən, mən çoxum orundaymən. Bu halim bilən, Sılının mən doğruluq birə dil qısıncılıqı qeylişlərini hərgiz xalamaymən. Qeynanam, közlerine bana odul kılamaydı. O, kıp kızıl kızırıp getken idi. Közleri de bir hıl hecilik alamadı görünüp durattı. Bir pas cimcilikten kin, o ahır iğiz açtı. Kızım, ben bu sizni bari yoku bir tal oğlumun ayalı. Bu dünyayı köz içip köyen varlı kilinim dep kızım orunu görüp geldim. Siz, nəvrlərimnin anısı. Bəzdə sizni əsizləb, beşimğə ilib kötür vaxım gelidim. Şu tapda, mən tolımı tən qısıqdı qaldım. Gepimini deyişdim burun, sizdən keçirim soru olay. Qeynanam, əsli kəpki ötdi. Qızım, Səlim, texi yaş. Onun qımı təs boldi. Mən bu öyünün dərt ələmlərini ködürüb olamadım. Şunu öyge, dil süpürgüsünün birini əkirəyilmə keyin deyən. Burunda özü kisəldə atıb, erinin hödüstün çıxanmığı dəyək bob qalğan ayalla, eri xoduna berib, özünün xizmətiga saldığan iş bakən. Bu burun qıçaq əməz. Avazımnın qandaq bulup bundaq yuqarı çıxıb getkənligini özümü bilmədim. Bədənimdəki barlıq küş qüvvətim aşı yuqarı avaz bilən çıxıb getkəndə qaladı. Cahan yeni bir qaranquluğa düşüb qaytadan asta-asta əslik gəldi. Çəkilirim od tək yanatdı. Şalanlab qalğan çaşlarımın arı-arısından tər quyulub yastıqı sınatdı. Yığlaşqa, yeni bir qedim vaqraşqa madarım yetmeydi. Yer astın üstün bulup, asman ya da ya asmandı idi. Xuddi, şamal soqqan quruq şaqda titir etdim. Obrası yakılınıp kesip taşlangan dinkin, alqanday qalğan aşqazını bilen yürüküm qoşulup, qattıq ağırışqa başıldı. Ətrapımdaki, Hemme menzere nepirtim bilen kömülüp ketken idi. Men seldin kin özümge keldim. Qeynanam yagi pitip ketkendek midir sidir kınmay turdi. Çoğulgan çaşlarım, çekçeyen közlerim, titrevatkan tenlerim, kırışken çişlerimge karap kokup ketken idi. Mən hətta özümdən özüm qoxub gəlibatqan aşı dəqiqədə qeynanamın məndən qoxuşu əqilgə sığdığan iş idi. Uzunqı sozulğan çimcidliq axırı bozuldu. Yataq öyünün işçiginin calaqqı deyib ilğan avazı bilən közümünü açdım. Göz aldımda öyrüb itiq edib durğan qeynanam çıxıb getkən idi.
Мен өзімнің түш көріп атқан, яки көмей ватқалықымды ұспатлаш үшін өзімне чымды айттым. Бешімгі ұрып бақтым. Мен әқлімге, әм тойғымға ішендім. Шу тапта, мен түш көмей ватқан едім. Мен ойғақ едім. Бүтін сәзгілерім өз ролды болып, әқли қуытымны жайды ішілді вататтым. Шу вақытта мені бір нәс татып, ер астығы сөрмекчі болады. Оның зады қандық нәрс ішкерлігіні білмейттім. Көзімі ақық татышы ватқандек, мен гүлік юмылмақчы болады. Мен ішкі қолымны гір әләштіріп, бір пәс тұрдым. Андын өзімні құчақлып алдым. Мен өзімге чыдым айттым. Мұхаббеттін Тұрмыштын азар еген юрекімге задылы қиянмайдым. Оның шындық бір дәхшетлік азап білен, мәңгілік әркеттін тоқтышыны қалымайдым. Мән бәдінімні ичін іш білен сылап чықтым. Мұш қолырым, мұш чашларым, мұшы қаш көзірімнің әммісі мұшы азапланы еліп, кетәмі. Мен татышқан тұрмыш, мен қолашқан бәхіт, кімнің қолы қала? Сәлім, бұныңғы немеді? Барлық үмідім, сәлімділі қаған еді. Оның анысының кәплеріні қаттейлік білен әтқылышын үміт қылаттым. Мені бағырығы бесіп, ондақ кәплені аңлама. Сән бір күн хайат болды кән сән, мен... Шу бір күнді саңы мәнсіп. Яқ, сән өліп кеткендің кейімі әргіз той қымаймен. Балыланы өзім бекіп қатар қошы мән деген кепіні аңламақчы едім.

saat, turmuşnun, hayatının mevcudluğunu bildirip, tüm taslık içi de tınımsız çekildi. Saat bana, yeni hayatımın az kağılıkını mı bildirip atkan da kıladdi. Doğru. Saat, vakitinin ötüp atkalıkını bildirdi. Kıyrışkandak, Selim düştü mü öyge kemmedi. Mən, karvatı mı düşmüdüm. Ballarımın tamak yavatkandaki avasını anlap durum ben. Lekin ola, kışımı kırıp mı koymadı? Bir hesapta bu mi yakışı buldu. Bu hıl ruhi haltımını ballarımı köz dışına halıma ettim. Kıynanam, bana açığı geldi mi? Ya ki, minin yeni saranlaçı bakırıp gidişimden, balılarının o işten haberdar bulup gelişten ihtiyat kıldı mı? Bana tamak ekirip mi vermedi? Ben özümde cimcit muhirka koyup oylandım. Yak, Selim ondak namert demez. O minin közümden uçuk durgan vaxtı da mini harlık otuğu taşlap köydürmeydü. Selim kese, onun bağırığı özümünü itip taza bir çıxılamışsam. Onunla, mağın mışında kısağına adılıq bulamdı. Biz işkimizden muhabbetimiz, minin sizge kığan əqidem nemeyi hesap demesem. Mən, şulanı oylap, Selim'ni taqatsızlık bilen kütettim.

Ha, şu gepler mi etti? Kaysı gün anam şundakırağı bir geplerini kıvatkan. Ben anamğa, bu kaysı zaman, neki yok geplerini kıldıken sen de gendim. Dedi Selim tam terepki karım. Selim'nin bu meseleyi bulan karışı şundak addili geplerini tüküdü. O, anısı bilen birleşip, minin azaplık hissiyatım bilen oynaşmaktı idi. Olacı boğanda, muhabbet, aile ve münasebet, bir ayalının künli, şüncelik addi, şüncelik itibarsız nersi idi. Vicdan, akide, samimiyetke çetildiğen turmuşni, onunca kandak bir taraf kısa, şundak bir taraf olattı. Ola özni, nemişki minin ornumda koyup oylap bakmaydıgandı. Kalbimde haman ailemni qoğdap geliş. Onu paçılmaslık. Gerçi günlerim sanaklık kalgan bolsa mı, onu başka bir ayalga tutkuzup koymaslık iradesi urgup durattı. Bir adamda pekat birli yürek boludu. Bir adamın birli ailesi boludu. Bulan herkes mu, birisiye seytip belgeli, ötünü belgeli. Koşumca paydalanış için ötünü belgeli bulmaydı. Selim'in yüreği pekat mağını mensup. İşkimiz gibi tevap bu aileye, pekat işkimiz gibi tevap oluş gerek. Men, yüreğimi kırgen soğuk bir buranın zarbistin, onun bağırdığını açırdım. Ve naid tizle özümünü nereğe aldım. Şu tapta, ben onun dilini rencidken, yırak tokunuğa, sırdaş bulmağın dostluğa ayınıp gelip atkan idim. Ben hayran. O neyim için anısının aşı geplerini anlığında, kılcı galidili keskınmığandı. Kaynananın urunuşları onunla halvede yakkandı. Demek, o minin ölüp gidiğalıqımını %100 cezimleştirip boğan. Hizmettaşlarımın paranlarda, ayal ölüp gitken erle, ayalının ölümü kegen ayallağı küsülüp, kaysı ayalını asan bol adep, hiyal kıldığalıqını anlap kalan idim. En iş ucağda, minin erim ondaq erlerinin katardı neymiş kısığın dep, taza külüp diken ben. Tehi, ulanın sağlık diken ben.

gerçi ilgiri onun eri ve kıynanızdın katlı kömü ağırgandı. Ulanın pul üçün özünü davalıştın vazgeçmekçi bu halıqıdın katlı rencigen bolsa mı? Ama yanıla şu ailesi, yaxşı köygen eri üçün hem bir geçidap kayserlikten yaşap gilvatatdi. Hatta özünün kaydıdını sakayıp normal turmuşka kaydışıga ümit mi bağlıgan idi. Ama kim bilsin, kıynanısının onun teki közü uçuk vaxtadıla erige yeni bir hudun ilip bəməkçi bu qalıqı. En mühimi, erinin bu işgı tutkan pozisiyası onu bütünlüğü ümitsizden durvetken idi. O, her kancı bosumu özünün bundaq künge kalarını oylap mı bakmağan idi. Ondaq da onun keyingi günler kandaq bola. O, keseldin sakı yala mı? Bola kızıqsanız, dekdiniz davamlıq ətki radio jurnalı programımız orlaştırılgan Rashida Seyidning Yürekdiki Quyash namlıq hikayesinin davamı da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Can Eyniqi programımızda başlayımız. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eyniqimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bəlik qulaq sipaqaylı. Yol başlaş yumşaq detali qızıl çıraqının yeşil çıraqı özgürdüqalıqını qandaq bildiğandu. Kalinin rolunu biləmsiz. Boşluq ayırıp zərətləş texniksi qandaq buludu. Çümülülə ozuqlıq izdigəndi yoldan adışıp qalmasıqının səbəbini biləmsiz. Bugün yenə ərmək ayvallarının özgücü layiləngən buyumlarımı bir qancın etib vermən. Albatta bugün yana davomli qiziqarlıq bilimlerimi sözlab beraman. Hozir nima uchun chaqqon seri chaqqimiz keladi, sababini bilamsiz. Xo'sh, qadrli do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik. Xarita orqali yo'l boshlash yumshoq detalda oldi tarafdagi qizil yashil chiroqning oltini ko'rsatib beradigan bir iqtidor ko'paydi. Qizil yashil chiroqning olmishig'i 10 sekunddan qisqa vaqt qolganda yo'l boshlash tizimisi qizil yashil chiroq bilan birdaklikni saqlab turdi. Orqadan ta'tir sanoq boshlanganda sanoq uchurni darhol ko'rsatib berdi. Bu kishiga intan sirliq tuyg'u berdi. Qizil yashil chiroqlardagi ta'tir sanoq sanash iqtidori reallikdagi qizil yashil chiroqlarni yon telefon terminali ichida axliylashtirish, harakat chalashtirish bo'lib, ishlatuvchilar qizil yashil chiroqni saqlaganda qizil chiroqning ta'tir sanoq vaqti, sekund o'qish va saqlashga tegishli qatnashchilarining navbat qitimini har vaqt hisoblab chiqa oladi. Bu qanday qalaydi texnika bo'lib ketdi. Ba'zi kishilar cho'nsaliq ma'lumotini foydalanib, avtomobilning o'rni, sur'ati, yurish shaklga asosan hisoblab chiqqan bo'lishi mumkin. Avtomobil qancha ko'p bo'lsa, to'g'riliq nisbati shuncha yuqori bo'ladi. Shunga shahar rayonida yo'l boshlaganda to'g'ri yo'l boshlaydi. Shahar atrof rayonida yo'l boshlaganda xatolik farqi bir qadar cho'ng bo'ladi deb qaraydi. Yana ba'zilar xarita shirkati har qaysi yo'l yig'izdirdi sinab qilib, qizil yashil chiroqning o'zgarish qonuniyatini tip chiqqandan keyin yo'l boshlash yumshoq detalini qo'shgan deb qaraydi. Yana bir qism kishilar qizil yashil chiroqlarning o'zaro almashishi,

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, adetki kişilerimi kəsbi tənərkət dünyasında yeni baharını kütü aldı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Kızı küçəb Qiyataşda yukarı yamış atıdı. Qiyataşası da Xənvi Şay yan telefonda bu görünüşlerini hatırlaydıgan aile başlıqlıqıdın, əmdilikdə reperlik genişkisi ige, Mayrlanın bir xətərlikigi köngül qoyub kapalatı kıldıgan reper qaylandı. Xənvi Şay əsildə bir yumuşak detal etiş, enjineriydi. Bırak kıyak yamışış onun için allıqacan atıbalılıq münasuvetini tekim ilgir sürdüğen işten sırtkı kızkış dairsizden alkıp getdi. Mundaq çıkılıp etkanda, Xənvi Şay'nın işten sırtkı çağlarda özüge elan kılgan bir ketimliq yeni kəsbi can. O, rapper bolğandıla andın bu tənərkətini tekim yaxşı düşengili buludu digen es kılıp, kəskilik bilen tik kıyak yamışış türünün rapperlik guvahnamısı

Yaş ösmür serilme taktı tenerketçilerini yetiştirişke küş çıkardı. Wang Jinming'e nispeten etkar kettimliğe 23 günlük serilme taktı saya eğitimini tamamladım. Mən Lhasa, Chengdu, Chongqing ve Xi'an'da serilme taktı arkalık her kaysi şeylerdeki belge karakterlik kuruluş, meydanlarga kart sürküdüm. O özünün dünyaya serilme taktı nəzir bilen karışını arzu kıldığalıqını tılgilip, Meselen bir pelenpeyni körgende, bu yerde kandak herketki can ilan kılgılı buladığanlık hakkı da oylunu men, dedi. Selim tahta arkalık okşumağın uslubdaki teyliş mayıllarını tonuğulu buladı. Bir niyet bir maksatlı buluş duygusu, onu hoşal kıladı. Tenerket dünyasıdaki yeni salayet. 2017 ile 1980 yıllardın kiyin tonuğan Han ve Şüvey, kıyağı yamışıqı başıldı. Özümden bu tenerketini rastını yakış görüp kalgınımını baykap, şu çağda 4 yaş kırgen kızım Denden bilen bile sınav bakmakçı buldum, dedi o. Kızı Denden tuncuk ettim, Qiyataş merkezi kırgen de, Qiyataş'taki şekli arkıl, Qiyataş noktaları karta, tabi izdiniş istikini namayan kıldı. Kolunu sozup tutuş, putini götürüp yukur koyurlaş, insanların yağmış iktidarı, balının bedinde toluk namayan bulgandı. 2020 yılında hazırlıkça biz her haftada az digende iş küşk ettim, kıyağı yağmışış, meşkı kılımız. Kızımın müsabıkı meydanında tırış atkalığını görüp, ben bu tenerketinin maharet cihette besliş bulup kalmayı, yeni mürekkep kaydı sistemisinin mi varlığını baykıdım. Hanoi şey yeni mındak dedi. Kızımın kıyağı yağmış tenerketini tekim yakış düşünüşü, neticesini yukur götürüşüge yardım veriş, şundakla kızımın üsüp yetilişüge tekim çonkur hemrah buluş için, Mende kıyağı yağmışış, reperlik kenişkisi iliş uyu payda boldi. Kaidini sistemlik ögengendinkin, kespi noktudun dendenin meşkige yetekçilik kılıplık kalmay, yeni başka atanlar ve balılarga bilim umumlaştıralayman. Netice bazılarının 30, bazılarının pilos 30. Bu pilos belgisini nurgun atanlar düşenmeydi. Hanoi şey düşendirip mandak dedi. Koş belgisi eğrilik merkezini ötkeş, hem de kiyinki taş noktasıga kol siliş yüzünüşüge vekillik kıladı. Adette meşke dikkat kılmağanda, müsabıkıda halkılık numarını yoktup koyuşu mümkün. O yine atanlarını eskertip mındak dedi. Nurgun küçük dostlar küçü azızlap korganda, bivasta çüşüp getirdi. Lekin kaydını çöngendinkin, kündülük meşke çeryanda ularga üntünsüz talep koysak, küçük korgan vakıttımı ölçemlik hareket kılalaydı. Atalarının sevirçanlıkı ve reperinin kesipçanlıkı, Hanoi Şüvey'nin penli umumlaştırışını naiti netice ünümlük kıldı. Onun da bir kıl alayda muvaffakiyet duygusu şekillendi. Bırak kızıkıştın kesip gözgürüş, yerim yolda koşulu olganlarına nispeten asan emez. Reperlik genişkisi, terinlik genişkisi Katarlık kesipi guanamalarına tayarlık kılganda kıyınçılık görülüşü başladı. En asaslı kıyınçılık vakit dokunuşu. 3-4 gün merkezlik terbiyeleş ve imtihan tayarlık kılış için hizmet ve turmuşunu aldın yakışı oranlaştırış gerek, dedi Han Wei Shui. O, tıkıyağ yamış reperlerinin köpentisinin koşumç vazife öteydi alıqını. Köpçülüklerin öz hizmeti, aile hemrayı bilen reperler hizmeti arası da tamponluğunun kandak saklaştığı hırsıza duş geldi alıqını etdi. Wang Jinming yine mındak dedi. Reperlik genişkisi ve terinirlik genişkisi imtihanının kıyınlık deridisi, deridisinin öz işine ekşip aşıdı. Serilme taktı tenerketi çeteldin kirgen. Erket nami köpinç İngilizce. Biz telepuz kiliş, koş biziş ve tercim kilişini kayıt kayıta meş kilişimiz gerek. Reperli kiliş cereyandı mı onsuzluk bar. Jin Xinyuan ikinci ketim reper bolganda aldıdaki tenerketçi tuyuksuz yarınlıp, yota tört başlık muskuli üzülüp ketti. Eyni çağda men bek ciddileş gendim. Lekin baş reper bulu süptümülen çokum soğukkan buluşum gereklikini bilip, daral kutkuzuş maşinisi çakırıp, yarlangan mayırını doktorhanıga apırıp ciddi kutkuzdum. Nakmeydandaki temkinlik ötüp ketkendinkin, gayet zor royi zerbe onun köz yaşlarını tohtut almadı. Kallamda tenerketçilerinin yarlangan körünüşü tohtumay çakmak durdu. Bu mümini bunun dinkin, müsabık meydanda çokum umumüzlük koğdaş tedbirlerini yakış işleşke agahlandırdı, dedi o. Jin Xinyuan mındak dedi, katniş derecesi kançı çonkır bolsa, tenerketinin kımetini şunçı eskılgılı boludu. Biz her günü cephalık meşkini tamamlayımız. Ama her günlük meşk çeriyanda, bedendeki her bir özgürüşünü inik eskılgılı boludu. Bir ızda mevstekkem çıntırışının özla, mühim ehmiyet giyge. Tekim köp tallaş ve tamponluğu,

0: hamleyini ge? Künde anlatmaz.
1: Kadirlik dostlar, muşu gazır acayip sihri hususiyetki ge. Siz onu ancak kümsünüz mü? Lekin bir dalla çaksanız özünüzünü kontrol kılanmayla ikinci üçüncüsüne çıkıp kalırsınız. Andın uzun ötmeyle gazır şöpekleri tağdak dövünüp gidiyordu. Ondak da közgeçilik maydıgan gazır neyim üçün şun çoğun sihri küşkeyi buludu. Çünkü küçükkini gazırını kolunuzga iliş asan, çekişme asan. Asan asıl bulduğun vazife küçükkini bir işlenişini vücutu çıkırıp, her bir tal gazır çakanda derhal bir tal gazır miyizdin behrman boğulu buludu. Manı bu öz vaxtıda kanaatlendiriştir. Ahırda tedirici kuruktalgan gazır dövüsü bilen, tedirici cuğlangan gazır şöpki hemiz köz bilen köyünü buluduğun muvapiket duygusuna namayan kıptırdı. Her bir tal gazır miyizi özlüksüz türde sizge küçükkini işlenş duygusu ilip geliyordu. Kanaatleniş bilen netice az azdın bizden algı ilgilişimizge ilham verip, en ahırda bizni bilip bilmey, bir türlük kuruluş miktarı zor vazifini tamamlatkızıdı. Bu, başkuruş ilmedeki danlık gazır nezriyesi bulup, o bizge vazifini adilaştırıp, parçalaşının muyumluğunu görüstük verirdi. Şunu biz, kıyıncılıkı duş gelip, nemi kılışımızı bilenmeyi kalganda, onu bir tal gazır çoğunluğundaki nişanı bölüp sınap baksak boludu. Meselen, bir ayda bir kitabını görüp buluşunu her günü 8 minut kitap görüştep, küçük nişanlığa ayırsak boludu. Şunda kılıp biz yıktığımızda her bir küçük tepsilatlarını birbirlep tamamlaşkı merkezleştirsek, çoğun kıyıncılıklarda muğalıp geleleyiz. Ya ki, biz bir kıl nacar adetine taşınmakçı boğunumuzda, onda kıpaksak boldu. Meselen, eğer siz yan telefonu kumar popkağın adetinizin özgertmekçi bozsunuz, onda da atanınızın yan telefonunuzu məlum bir cayğı kop koyup, yan telefonunun orni ve məhbi numarını siz tapşırıqlarınızın işləp boğanda sizge eytip berdan kılıp pütüşü ilim. Belki bunun önümü bol işi mümkün.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
1: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmetim normdan eşip gidip tügişəli dəb kaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

tasmasını belgileme boyunca işletmezlikteki kanunun hılap kılmışıqı karta, katnaş başkuruş tarmakları kanun boyunca agahlandırış ya ki cerimanı koyuş cazası berdi. Heydigiciler namı oldurgucularga bir xatarlık tasmasını ölçemlik takaşını əskertiş, heydekçilik kılış mecburiyeti var.

pütüp, yeni devirdeki partiya kuruluşunu küçeytişini tüp kollanma bilen təmildedi. Merkezi İnsan Tekşürüş Komiteti, Devletlik Reviziya Komiteti, Organ Partkomunun kündülük hizmetlerine mesul muavun şucisi Gavşav için mündak dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi, Xi Jinping yeni devir cungot sosyalizm ideyesinin muhim terkibi kısmı. İkkini birleştirişinin partiya kuruluşu sahasıdaki en yeni neticesi. Yeni devirde partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılışta kandak kılış, kandak işleştin ibaret bir katar zor meselelerge sistemilik cevap verdi. Mezmonu mol sistemisi puhtu bulup, yeni devirdeki partiya kuruluşunu küçeytişini tüp kollanma ve hareket körsetmesi gibi iyi kıldı. İnsan tekşürüş, reviziye organları, mevkani insan tekşürüş, reviziye fonksiyası, mesuliyetini koyup, tekimi yukarı ölçem, tekimi emeli tedbir arkalık, partiyanı umumüzlük katık idare kılış ve çirikliki karşı duruş körüşünü çonkur olgı sılcitip, her derecelik partiya teşkilatlarının partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılış siyasi mesuliyetini çiğnetişiğe türtki bulup, ögünüş neticelerini hakiki türde insan tekşürüş, reviziye hizmetinin yukur süpetlik terakkiyatının emeli ünümüge aylandırdı. Merkezi Komite Taşkı Alakı Bölümü Organ Partikomunun kündülük hizmetlerine mesul muavun şucisi Dongwei Huamandak dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi Marksizmlik ilmi nazariyeden kelgen. Junhua Münevver en-enevi medeniyetide yıldız tartkan. Yeni devirde partiyanı umumüzlük katlık idare kılış uluğ emeliyetide pişbetilgen. Xi Jinping yeni devir cungot sosyalizm ideyesinin muhim terkibi kısmı. Marksizmlik partiya kuruş təlimatını ravajlandırış için zor icadi töhpü koştu. Bu muhim ideye yeni devirdeki partiya kuruluşunu küçeytişinin tüp mizanı bulup, yeni devir yeni musabıda partiya azaları, kadırlarını, işkini tikleştin hel kılgış ehmiyetini çonkur özleştiriş, işkini kogdaşını katti işka şuruşka yitekleşk türtki bulup, partiyanı umumüzlük katlık idare kılışının çonkur terakkiyatını yenimi ilgiri sürüşte muhim ehmiyet giyge. Çinhua Daşöğüsü Marksizm Şöyanı'nın müdürü Zhu Endong mündak dedi. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi kandak uzak müddet hakimiyet yürgüzdüğen Marksizmlik partiya kuruş. Uzak müddet hakimiyet yürgüzdüğen Marksizmlik partiyanı kandak kuruştun ibaret bu zor devir temisiga sistemilik cevap verdi. Hem partiyamızın yüz neç yıldın bu yankı partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılıştaki kımmetlik tecrübelerini yeküldü ve onunla varıslık kıldı. Hem mevkani hazırga koyup, yırak kelgüsünü közledi. Çonkur nezriye menbesi ve puhtu emeliyet asası ige. Bu ilmi ideyenin yetekçilikigi tayinip, partiyamız özü üstüde inkılap kılıçını devamlı çonkurlaştırıp, hakimiyet yürgüzüş iktidarı ve rehberlik seviyesini üzlüksüz östürüp, bütün partiyanın iradesi, erkitinin birdek buluşuğa hakiki kapaletlik kılıp, devletini kudret taptırış kuruluşu, milletini güllendirişini en güçlük siyasi kapaletki iyi kılıdı. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesi de partiyanın rehberliki de çıntırış, Cungoç sosyalizminin en mahiyetlik alahidliki işgeliki enik otturgu koyulup, 14 çıntırış yeküllendi. Müstekkem gay etikat, yüksek tarihi teşebbüskarlık, roşen mesele yönülüşü, küşlük buruç mesuliyetçallık, çonkur halkçılık yisiyatı, ilmi ideyevi usul namayan kılındı. İcadi nezeriye emeliyetten ötküzülgen, nezeriye emeliyetki birleştirilgen bulup, roşen nezeriyevi hısletkiyge. Köpçilik bunu lanı bildirdi.

0: Yukarıda dünyaga nazar programımız boyunca anlatış berdik. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muharriri Eminjan İsmail. Nazaratçısı Qurbannisa Jappar.
1: Men bir tamçı su.
2: Memmo bir tamçı su.
1: Men süpsüzük eriqdin keldim.
2: Men pakı su ambırdın keldim.
1: Güllükte gülleni soğuraman.
2: Cümekni çin etmepto. Men evrez yolu iqip gettim.
1: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı soğardım.
2: Paskını su deryağı koyup berildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
3: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Radio anlıcı dostlar. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 22. günü Huanghe Deryası Vadisi'nin ekologiyasını qoğdaş ve onu yukarı süpetlik terakki kıldırışka çoğunkır türütkü buluş sökbet yığında kılgan Huanghe Deryası'nın Junhua milletige mengü bəxt yartış üçün boşaşmay küreş kılış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladımız.

boşluğunu doldurup, apetten signal veriş, küzütüştiki kemtüklükni, apetten aldığını iliş ul eslehelleri cahitiki kemtüklükni yakış toluklaş gerek. Şehrinin kelkündün müdafiyeliniş, suni çıkırvetiş sistemisi kuruluşunu küçeytip, apetten aldığını iliş, apet zihnini azaytiş eslehelleri kuruluşu salmakını aşırıp, şehrinin ekologiya boşluğu, kelkünni koyvetiş yolu katarıklarını kattık koğdaş gerek. İkinciden, tötni suğu karap bekitiş prensipini her taraflımı izcilaştırış gerek. Şehrini suğu karap bekitiş, yerini suğu karap bekitiş, noposni suğu karap bekitiş, kesipni suğu karap bekitişini katı emelileştirip, su bir hatarlıkını ünümlü kapalatlandırış, su baylıkıdan yukarı ünümlük paydınış, su ekologiyasını körnerlik yakışlaştığın ibaret, tücübilik, ticeşlik terakiyat yolu da yakışmamış gerek. Su baylıkını inçki hesaplap yakışı işiltip, su baylıkını kattık inçki başkuruş gerek. Su hukuki, bulgumu çıkırış hukuki katarıkladiki sodalışış tedbirde yanılık yaratıp, maliye baş pişanından yakış paydınıp, baha mekanizminin rolunu cari kıldırıp, su ticeş önümünü östürüş ki kıstaş gerek. Üçüncüden, ekologiyelik muhitini koğdaş ve tüzeşke zor küş bilen türütkü buluş gerek. Yukarı ikindeki su çıkıdığan rayolla tabi ekologiya sistemisinin mükemmellikini koğdaşka ehmiyet berip, igizlik rayolları, kattık soğuk rayollarının has ekologiya sistemisini bir gevdileştirip koğdap, aram aldırıp esli keltürüş tüzümünü tertiplik yolu koyuş gerek. Yukarı otları ikinde su tuprağının ekip gidişini tüzeş ve çöllüşünün olduğunu iliş tüzeşini yakış tutup, vadini er tereplimi tüzeşini algısız etiş gerek. Tüven ikindeki derya yolu ve sahilinin muhidini her tereplimi tüzeşini küçeytip, derya iğizi deltisidiki callıklarının köp kılıkını aşırış gerek. Muhit bulgun işini er tereplimi

Radio anlıqçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Koş Karbon nişanını işe aşırış bir meydan kent ve çonkur özgürüş namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

başlayan bosumu? Beşiğe iğir günler kəygende, qeynanısı bilen eri birleşip, onu davalaşdan vazgeçmekçi. Pul dünyanı onun hayatı da mu üstün oranına koymakçı buldu. Təliyi yarışa, dadısı onu davaldıb, saqaydışıqa bəl bağladı. O, kesel karvatada yetib, nurğun nəsləni düşendi. Amma, hər qancı bosumu bu güzel hayatıdan vazgeçkiz kəmmədi. O tuyuqsızla, özünün, pəqat erinin muhabbeti tüpəylila, öyrü yaşab kelib atqalıqını hiss qaldı. Ondaqda, onun kesili səllim azasa qiyamı. Eri, yəni onun yenin qaytib geləmi? Bula qızıqsınız, dekdiniz dağımlıq bugünkü radio jorlu proqramımız qorlaşdırılğın Rəşidə Seyidinin Yürəkdiki Quyaş namlıq hikayesinin davamı da bosun.

axiri kech kirdi. Salim qaytib keldi. U bugun mas edi. Salimni ko'rib, bayatim beri yig'layamagan ko'zlarimga yosh keldi. Qaynanamning bizning turmushimiz haqida chiqqan nomuvofiq qarorga qayni u nima deydi ekan? Salim dedim keşte onun bağırığı taşınıp yaş döküp durup. Siz bilen toy kığınımı şunca yılla buldu. Benim bütün fikir hayalim sizni yakşı kütüp, kaynananın hizmetini yakşı kılış. Bunu demesem mi siz obdan bilesiz. Ama hazır ben kattık ağırıp kaldım. Bu keselinin beni kandak küllere eriştirdiğini bilmeyim ben. Belki sanaklı küllerim kağındı. Lekin bu sanaklı küllerde can teslim kılmasam, belki yeni bir kancı yıl. Hatta onun da mı uzakrak yaşayalışım mümkün. Uçakta yeni müşündak orun tutup yetişimi mümkün. Yakip olmasa, elan salan yürüp, tırık bir can katarda sizin yeninizde. Ballarım ne, bağırımı besip ütemen. Veya ki cinim tenim dili bolsa, yeni silanın hizmetlerini kılalıqıdak kudretki erişemen. Közüm uçuk bolsa, ben sizden herkes ayrılmayım ben. Ahırkı keplerim içimden çıkmay kaldı.

Ha, şu gepler mi etti? Kaysı gün anam şundakırak bir geplerini kıvatkan. Ben anamğa, bu kaysı zaman, neki yok geplerini kıldıken sen de gendim. Dedi Selim tam terepki karım. Selim'nin bu meseleyi bulan karışı şundak addili geplerini tügüdü. O, anısı bilen birleşip, minin azaplık hissiyatım bilen oynaşmaktı idi. Olacı boğanda, muhabbet, aile ve münasebet, bir ayalının könlü, şüncelik addi, şüncelik itibarsız nersi idi. Vicdan, akide, samimiyetke çetildiğin turmuş ne, onunca kandak bir taraf kısa, şundak bir taraf bulattı. Ola özni, nemişki minin

gerçi ilgiri onun eri ve kıynanızdın katlı könlü ağırgan. Ulanın pul üçün özünü davaltıştın vaz keçmekçi bu halıqıdın katlı rencigen bolsa mı? Ama yanıla şu ailesi, yaxşı köyen eri üçün hem bir geçidap kayserlikle yaşap gilvatatdi. Hatta özünün kaydıdını saqıyıp normal turmuşka kaydışıga ümit mi bağlıgan idi. Ama kim bilsin? Kıynanısının onun teki közü uçuk vaxtıdıla erige yeni bir hudun ilip bəməkçi bu qalıqı. En muhimi, erinin bu işgı tutkan pozisiyası onu bütünlüğü ümitsizden durvetken idi. O, her kancı bosumu özünün bundaq künge kalarını oylap mı bakmağın idi. Ondaq da onun kengi günler kandaq bola. O, keseldin sakı yalamı. Bola kızıqsanız, dekıtınız dağımlıq Ətki Radio Jurnalı programımız orlaştırılgan Rəşidə Seyidinin Yürəkdiki Quyaş namlıq hikayesinin davam edib olsun.

Sevimli radio anlıgıçılar, yakışı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrap olsun. Nakşi muzika, ruhnu uzıkı, çarçıgan kaliplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırak nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrap olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Emin Dostlar programımız davamlaşıvatıdı. Psikologla istihbalı en parlak ayol deb 8 türlük ayollarını köstüp çıkıptı. Belki radyo anlığıcı dostlar, radyo aldıda oldurgan hanım kızla bunu gına ayıtı dikkat kılavatıdı. Mən bu şu 8 türlük ayollar zadı kaysaladı sizlere birbirlep sözlep birey. Birincisi, özüge işindiğe ayollar. İkincisi, iş beceriş iktidarı ve önümü intayın yokur ayolla. Üçüncisi, hazır kıtırmışıgı kanaat yız kılıdığan, ama toxtumayı tırışıdığan ayolla. Törtüncisi, ügünüştün hulas çıkırdığı ayolla. Beşincisi, maliye nişanı inik ayolla. Altıncisi, yüzde kayırıp koyup nam abroyu kovlaşmaydığan addi saddı ayolla. Yettincisi, pürsetini çiğ tutalaydığı ayolla. 8-si cepağı çıdaylıq ayolla. Demek, bilimlik, əxlaqlıq, iş beceriş iktidarı yaxşı, tırışcan, latapetlik ayolunu hemimiz yaxşı görürüz. Ayolla cepa keş, ama söyümlük, hem kımmetlik, məsuliyyatın ilgisi. Onda olsa, en şu güzel hanım kızlarımızın huzuruna yakınlık güydüm birine taktım kılaylı. Şundakla ulanın konulunu söyündüreyli. Beni, küylerimizgi merhamet.

Radyon uçtaslar programımızın damlaştırı vatımız Allah vatmanla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Söygünümünü bilip dursan mı, söyü vap sen başka birsini. Kimle söysen söyü vergin sen, men söyer men, men güge seni. Kaçırmığın özünü mendin, aram tapay, kara gözündün. Söygü otunun yamallıkıdın, olup kaldım, sevda ayladın. En şu aşıklık, en şu sevdaylık, şudan yazmış kılıbı teleydi. Şair, şaire, küç kılıbı teleydi. Biz bu bir yerde oturup, ilhamlarımızı ergişip, koşakçı, nakşı bop gitip atımız. Ondak olsa, güzel muhabbetlik nakşılarımız, en şundak ilhamları kanatlanıp atkan aşk meşgula üçün yavrusun.

Әзірмін достла, шу тақты программымызды дамлаштыру атымыз. Әм біз аталыла балалағы тәрбие бәге вақтымызда ялған кеп қымма, ялған кеп қысаң болмайды деп тәрбие бердікеміз. Лекен бәзі де өзімізмі біліп-білмей, декет қымыға асаста, бәзі бір ұшақ ішлада ялған кеп қыпсалдыкеміз. Ұндақшаллада біз қастан қыммаймыз шу ялған кепні. Şu başkalarının könlünü ayıp, yakşı bolsun üçün bəzi de ancı-mıncı yalğan gep qıpsalımız. Bıraq, mən şundaq tevziye kılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gep qılmaylı. Nemiş ki, ergende materiallarda eğitilişçe yalğan gep qılış, o edep əxlaqı yad qılmış boplu qanmay, o yana salamətlik intayın ziyarlıqken. Çünki yalğan etqa adamının köpünce ahvallarda Yürek silişi tezleşip, nefes ilişi ciddileşip, kan besimi örülüp gidirken. Şundaklı yana iman etti küçümü acizlap gidirken. Yalgan gep kakallarının keyfiyatı ciddi, vakti, endişi içi de ötürken. Neticede ularda yukarı kan besimi, baş ağırış, uykusuzluk, katarlık, murgulluğun keserlik alametleri görüldüken. Demek, yalgan sözleş, Adem'nin cismani ve ruhi sağlamlıkını intayın iğir ziyan uçurtdurken. Şunlaşqı deyimiz ki, yalğan sözləşdin özümüzdə tataylı. Bunu hər giz adət qaydandırıb qoymaylı. Məyli çaxçaq paranladı bolsun, ya ki rəsmi söhbətlədi bolsun, hər giz yalğanı arlaşdırmay, azadı alda öz fikrimizni xatırcam namayan qılaylı. Şuna konularımızdan, yalğancının quyruğu bir tutam, digən gepinin tolumu asası ba. Yalğan haman bir gün aşkarlındı, şuna yalğan sözləşdin cıraq duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz

Bu hayran qaldığan iş emas. Tolu yox yerdən tük öndürüb gəpni ulğaytdı və mislə. Bu degen işki ayının inaqlığı təsir yetkizdiğən iş. Şunu bilsanlı bolduğu. Qalay mıqan cüylü mislicu, mən ondaq əqilsizlik qıldığan adam emas. Əsli Cəmili xan, eyri unumğan taqdırdımı özü berib, ailesi bilen iyesinizi yardımlaşını oylağan idi. Şu datalaştığın kin Cemil Han bu niyetini yandı. O erinin aynı çağdaki işinde ta hazırgıcı təyip, işçi de ğum sıxlap yürüyüşünü zadıl oyla bakmağan idi. Ademli palaket baskında muşundak işçi tarlaşıp, guman xor bop kesi gerek. Erinin bunda kakarat kılıçtın Cemil Han'ın dili kattıq rancigen bolsa mı? Ama yanıla doğru düşünüp onu keçirvetti.

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa nemiş kımmışın da kalmış olup kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddi, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram balı vatımen de ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılınmayın, gap getirdi bu adam. Çıkıyanız gep

0: için yine çıkıyorum ki çünkü kumaylı kendisi de yeter para.
1: Yükensiz azal dönmemiş kalsız, kuşam emez de sormaysız.
2: Bu nazukluk mu emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
0: Bek çok sözlük etmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mertçe.
1: Bika kaçanla mı işiniz kırman? İmtihanda birinci bulsam mı yine lan tılanlayım yani.
2: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
3: Ulan demiş ki senin adı yakıldı. Özendim nasıl da hoşmamdı.
4: Abba bu kadar mal işinden bulamdı.
2: Balıla daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalgızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunudu Allah. Hatta Allah bu işi gerek ko.
3: Balalarımızdan psikik sağlamlıkla ehmiyet vereyli.
5: Balalarımızdan köyüne yerim olgan, hoş boğan, açık gelgen vakitlerine ehmiyet vereyli.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Kayrız çakmaktızlık da biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
7: Mentallan, mini mini. Sikot içinde test kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
8: Teşimiz pal pal, içimiz gal gal. Kariz bilen kariz kaytırımız. Öpkimiz ne içiden kakudu.
7: Mukapat poli tarıktılgan aman, kariz kaytırmen.
9: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten testi ötüldü.
10: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karizinin kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaytırıyordu. Ula hem stimal hevesini yığılmaydı. Hem kariz kaytırışka kurbi yetmeyi vardı.
7: Bir güne gözümle şundak asamla karizlerim bırakıp tügep gitken bolsa emine kaytırdım başlasam de bekme arzu kılımın.
11: Siz kaytırdım başlasanız buludu. Kariz bilen kariz kaytırışını tohtutup karizinizi retlep kariz kaytırış planını tüzüp idraki istimal adetini yitildirin. Seti valalaydıgan emili küçüğünüz bulsun. Seti velişini ret kıladıgan keskinlikiniz mi bulsun?